En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

kadar mı kolaydı sevmek? Saymadan yıllarını vermek.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandı.

0: Reklam.
1: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
2: Yakışır bana Bellona.
3: Şanlıpen son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
4: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
5: Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Reklam. www.radyosinerji.com
2: Dünyanın yerel radyosu.
1: Dünyanın yerel radyosu.

0: ve inandığı şeyler mutlaka gerçekleşecekti. Bu hayalperest adam için çocuklar önemliydi. Savaşın tüm acımasızlığına küçücük yürekleriyle tanık olan, açlığı ve sefaleti yaşayan, çok sevdiği evlatları için çalışan bu lider, yetim ve öksüz çocuklarla ilgilendi. Başarılı öğrencilere burs verdi. Eğitim olanakları sağladı. Çünkü çocuklarına güveniyordu.
1: Yurttaşlarım, o zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük emeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Yurdumuzu dünyanın en mamur, en medeni mevletleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah arzularına kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü doğasının medeninin üstüne çıkaracağız. Türk milletinin hürmetli olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale usta derindir. Türk milleti ebediyete akıp giden her 10 senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle huzurlu kutlamanın gönülden dilerim. Ne mutlu. Ne
2: mutlu. Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

0: düşman süngüsü altında milli birlik olamaz. Ancak özgür vatan topraklarında, vatansever, özverili arkadaşlar el ele vererek, memleketin bağımsızlığı ve milletin özgürlüğü için çalışabilirler. Ben de zaten onun için gidiyorum. Beni İstanbul'dan Samsun'a götüren vapur, Boğaz içini terk ederken İstanbul ufuklarına baktım. Orada her türlü savunması engellenmiş, kalp ve vicdanları kan ağlayan, beyinleri yanan İstanbul halkı için ağladım. Gözlerim yaşardı. Fakat bu sevgili kardeşlerin her ne olursa olsun kurtulacağına o kadar emindim ki, bu güven benim için savunma nedeni oldu. Aziz ve mübarek vatanımızı kurtarmak için bütün aydınların, herkesin hazır olması lazımdır. İstanbul'a gitmeyeceğiz. Anadolu en büyük hazinedir. Vatanın sinesinde kurtuluş çarelerini beraberce ölünceye kadar aramaya, sağlamaya çalışacağız. İstanbul'u terk etmek zorunluluğu İstanbul'da oluşan elim şartlardandı. Anadolu'ya geçmekteki amacım, Anadolu'nun ortasında ve Türk milletinin büyük kitlesi içinde, Türk milletinin yüksek karakterine ve sarsılmaz kararlılık ve imanına dayanmaktı. Bundan başka hiçbir önlemin, memleket ve milletin derin yarasına çare olamayacağına kesin olarak inanmıştım. Onun için Samsun'a ayak bastığım dakikada aldığım ilk önlem, Samsun ve çevresine dair yanımda bulunanlara gereken emirleri ve direktifi vererek hemen güneye yürümek oldu. Düşmanların İzmir'e çıktıkları ve bütün vatanı parçalamaya karar verdikleri günlerdeydi ki, İstanbul'dan çıkarak Samsun'a gelmiştim. Bu güzel ve kıymetli şehirde yabancı askerler ve subaylar dolaşıyordu. Bu güzel şehir halkının iç kesimlerle bağlantısı, Merzifon'da bulunan yabancı askerlerle kesilmişti. Karadeniz'e açık olan bu şehir ve onun vatansever halkı, düşman donanmasının toplarıyla tehdit altında bulunuyordu. Fakat bütün bunlara rağmen ben Samsun'u ve Samsun halkını gördüğüm zaman memleket ve millete ait bütün tasavvurlarımın, kararlarımın her durumda gerçekleştirilebilir olduğuna bir defa daha kuvvetle inanmıştım. Samsunluların hal ve durumlarında gördüğüm, gözlerinde okuduğum vatanseverlik ve fedakarlık, ümit ve düşüncelerimi müspet bir inanca götürmeye yeter olmuştu. Hiçbir zaman ümitsiz olmayacağız. Çalışacağız, kurtulacağız. Bizi öldürmek değil, canlı mezara atmak istiyorlar. Şimdi çukurun kenarındayız. Son bir azim bizi kurtarabilir. Bugün artık üniforma sahibi değilim. Size evvelce bildirdiğim gibi sade bir millet adamıyım. İlk cüreti, ilk cesareti gösteren, ilk teşkilatı yapan sizlersiniz. İnkılap ve Cumhuriyet tarihinde kahraman Havza'nın ve Havzalıların büyük bir yeri vardır. Sizinle en elemli, en yeisli günlerde tanıştım. Aranızda günlerce kaldım. Bana mazinin hatırasını tekrarlatan şu daire içinde kıymetkar mesai ve muavenetinizden pek müstefit oldum. Eğer Havzalıların o samimi ve metin hüsnü kabulleri olmasa ve eğer Havza'nın nafi şifalı kaplıcaları ahvali sıhhiyem üzerinde müspet bir tesir bırakmasaydı, emin olunuz ki inkılap için çalışamayacaktım. Bundan dolayıdır ki Havza ve Havzalılara çok şey borçluyum. Kalbi rabıtam ebediyen saklayacak ve sizi hiç unutmayacağım.
1: Bir gün evvel yağan karın doldurduğu dağ yolunda kanılarla cephane taşıyan bir kadın kafilesine rast geldik. Kafileye yaklaştıkça selamlaştık. Ben kalın yünden yapılmış yamçının altında bile titrerken birden tek yorganını da arabaya örten bir ninenin çıplak ayaklarla karları çiğnediğini fark ettim. İçimde takdirle karışık bir merhamet sızladı. Arkasına sardığı peştemalın içinde iniltiyle hıçkıran bebeğin üzerine bile örtmeden yorganı niçin arabaya serdiğini sormak fikrini duydum. Üşümez misin sen nine? Bak çocuk donacak, yorganı örtsene diye arabanın üstünü işaret ettim. Bu soruyu şaşkınlıkla karşıladı. Sormaya değer bir şey addetmiyordu galiba. benim cevap beklediğimi anlayınca mukaddes bir şeye teveccüh ediyor gibi Kaan'a koştu. Kar serpiyor, millet malıdır, nem kapmasın evladım dedi. Ve yorganın uçlarını iyice serdi. Kar hızını arttırmıştı. O zaman anladım ki cephaneleri ıslatmamak için bunu yapıyor. Deminki merhametimden utandım. Aman yarabbim, fedakarlığını bildirmek bile istemiyor. Bu Ali Cenaplı karşısında secde etmeyen ruh ve aşk olur mu? Saruhan Vekili, Balıkesirli muallim Mustafa Necati Bey'in hatıratından aktardığımız bu yaşanmış öykü, aldığımız nefes, yaşadığımız topraklar için kimlere şükran borcu olduğumuzu anlatıyor. Onlar ki, karşılıksız bir aşkla yürümüşlerdi, en zorlu yollardan, özgür ve bağımsız bir vatanda yaşayabilmek için.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir İsterseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
0: Reklam.
6: Tokat'ın dünyaya sesi.
7: Radyo Sinerji.

0: Tüm olumsuzluklara rağmen Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları tarafından verilen mücadele sonucunda büyük fedakarlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti gençlerimize emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak gençlerimizin en başta gelen görev ve sorumluluğudur. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla anıyor, başta gençlerimizin olmak üzere halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz.
1: Kasım 1918 sabahı 55 savaş gemisinden oluşan işgal donanması Sarayburnu önlerine demirledi. 5 asır boyunca Türklerin gözbebeği, gurur duydukları başkentleri İstanbul düşmüştü. Bir hafta sonra 20 Kasım günü gazetelere bir bildiri geldi. Milli haklarımızı ve namusumuzu koruyacak hükümet ve erkek yoksa biz varız. İmza şöyleydi: Kadıköy kadınları. Bu kadınlar Çanakkale Savaşı sırasında cephe gerisinde yurtseverlik konusunda erkeklerle yarışan binlerce yürekli kadını temsil ediyordu. İşgal hareketi kısa zamanda Türkleri Anadolu'da küçük bir bölgeye sıkıştırmak ve Ön Asya'dan kovmak üzere kurgulanmış bir harekata dönüştü. Kadınlar yeniden söz aldı. Bu defa bir Anadolu kentinde, Kastamonu'da. 10 Aralık 1919 günü Kastamonu Kız Öğretmen Okulu bahçesinde bir araya gelen 3000'den fazla kadın tek yürek oldu, haykırdı. Evlatlarımızın, kardeşlerimizin kanıyla sulanmış yurdumuzun işgaline karşı çıkıyoruz. Mağlubuz, silahımız yok fakat göğsümüzde imanımız, arkamızda kainatın sahibi Yüce Allah'ımız var. Kadınlar, silahımız yok diyordu ama silah temin edildiğinde onu evladı gibi heyecanla sırtlayıp cephaneye taşıyacak, milli mücadele ruhunu yükseltecek olan yine onlardı. Her şey İnebolu'da başladı. Savaşlardan yorgun düşmüş, yitirdiği evlatlarının acısını yaşayamadan son evladını da cepheye göndermiş bir halkın, ümitsiz, yıkılmış ve terk edilmiş bir halkın ayağa kalkıp yeniden yürüyüşü buradan, İnebolu'dan başladı. Denizden gelen umut sandıkları dağları, en dik bayırları, uçurumları aştı. Kar, boran, çamur demeden, eşkıyaya ve düşmana aldırmadan kanunlar özgürlüğe koştu. Buradan başlayıp Ankara'ya uzanan yolda fedakar kadınlarımızın yüksek ruhları sayesinde bugünkü Türkiye'yi var eden ilk savaş kazanıldı. İnebolu'dan Ankara'ya adım adım bağımsızlığa giden bu yol İstiklal yoludur.
0: Tüm olumsuzluklara rağmen Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları tarafından verilen mücadele sonucunda büyük fedakarlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti gençlerimize emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak gençlerimizin en başta gelen görev ve sorumluluğudur. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla anıyor, başta gençlerimizin olmak üzere halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz.
2: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Şanlıpen son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
0: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
0: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
0: 0555 463 77 77.
1: Reklam. Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
4: Tüm olumsuzluklara rağmen Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları tarafından verilen mücadele sonucunda büyük fedakarlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti gençlerimize emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak gençlerimizin en başta gelen görev ve sorumluluğudur. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla anıyor, başta gençlerimizin olmak üzere halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz.
5: 1912'den beri savaşan halk, daha 4 yıl sürecek olan yeni bir savaşı, özveri ve can cömertliği dönemini göze almıştı. Anadolu'daki bölgesel direniş grupları Kuvayi Milliye, Milli Güçler adıyla birleşmeye başladı. Nihayet Ankara'da kurulan meclisin önerisiyle düzenli ordu oluşturuldu. Sırada işgale karşı topyekün savaş vardı. Ama ordunun cephanesi böyle bir savaş için yeterli değildi. Milli mücadelenin önderi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları Rusya başta olmak üzere yurt dışından alınacak ya da İstanbul'daki depo ve atölyelerden kaçırılacak silah ve mühimmatı güvenli bir yoldan Ankara'ya taşımak istiyordu. Bu yol cephane yanında tıbbi malzeme ağırlıklı lojistik ihtiyaçların nakli, orduya katılacak gönüllülerin ulaşımı ve dış dünyayla ilişkiler açısından da nefes borusu görevi üstlenecekti. Yolun başlangıcı, işgalin etkilerinden nispeten uzak Batı Karadeniz'de bir liman olmalıydı. Doğu Karadeniz limanları Ermeni ve Rum çetelerinin etkinliği ve Ankara'ya uzak oluşu yüzünden tercih edilmedi. Gerçi Batı Karadeniz'de çok güvenli sayılmazdı. İstanbul-Bolu çevresi, azınlık isyanları, eşkıya çeteleri ve hilafet ordusunun kontrolü nedeniyle sorunluydu. Sonunda en uygun liman olarak İnebolu seçildi. İnebolu'dan Ankara'ya uzanan yaklaşık 350 kilometre uzunluğundaki yol 3 büyük ve zorlu dağ sırasını aşıyordu. Fiziken sadece küçük bir bölümü araç geçişleri için şose niteliği taşıyordu. Yaz aylarında İç Anadolu'ya uzanan bir ticaret yolu olsa da kış aylarında bu yoldan ilerlemek Küre, Ilgaz ve Köroğlu dağlarını kanılarla aşmak imkansız gibiydi. Üstelik bu hat üzerinde de son dönemde Rum çeteleri etkili olmaya başlamıştı. Ama Ankara'ya bir istiklal yolu gerekiyordu. 1919 yılının Ağustos ayından itibaren İnebolu hareketlilik kazandı. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'da yaktığı ateş Anadolu'yu ayağa kaldırmış, İstanbul'daki yurtseverler İnebolu'dan Anadolu'ya geçmeye başlamışlardı. İşgale karşı örgütlenmek üzere bu küçük limana çıkanlar tam bir yıl sonra bu defa aynı limandan gelecek cephaneyi bekleyeceklerdi. 28 Ağustos 1920 gecesi küçük bir tekne İnebolu'ya ilk silah ve mühimmat dolu sandıkları getirdi. Malzemeler çok seri bir şekilde ilçenin sırtını dayadığı tepelerin ardına taşındı. Kısa süre sonra ilk kanı kolu özgürlük ve bağımsızlık için kadınların öncülüğünde Ankara'ya doğru yola çıktı. Denizci kenti İnebolu artık tarihi bir görev üstlenmişti. İnebolu'nun küçük bir limana sahip olması nedeniyle büyük tonajlı gemilerin yükleme boşaltması açıkta yapılıyordu. Bu bölgeye özgü bir imalat şekliyle üretilen ve mal taşıdığı için denk kayığı olarak anılan kayıklar gemilere yanaşıyor, cephane yüklü sandıklar kol kuvvetiyle bu kayıklara indiriliyordu. Sert, özellikle fırtınalı havalarda bu işi yapmak cesaret işiydi. Ama İnebolu'nun gözü pek kayıkçıları, zamanla yarışan Anadolu'ya sevkiyatı geciktirmemek için her türlü çılgınlığı göze alıyorlardı. İnebolu'ya cephane gelişi her defasında olağanüstü bir durumdu. Minarelerden yapılan "Ey ahali, yalıya cephane geldi" duyurusuyla herkes işini gücünü bırakıp liman bölgesine koşuyordu. Kıyıda bekleyen kasaba halkı, çoğunlukla kadınlar, çocuk ve yaşlılar, hep birlikte mühimmat sandıklarından top mermilerini tek tek sırtlayıp kanı arabalarına yüklüyorlardı. Camilerde yalıdan cephane getirme işi konusunda dikkat edilecek hususlar halka anlatılıyor, cepheye gidecek sandıklardan mukaddes emanetler olarak bahsediliyordu. Yine imece usulü kıyıdan kanı arabalarına cephane taşındığı bir sabah, kayıkçılar loncasından 70 yaşlarındaki Salih Reis, bir elinde baston, omuzunda top mermisiyle ilçe meydanına çıkan merdivenleri tırmanmaya başladı. Halk onun bu desteğine alışkındı ama orada bulunan Kastamonu Bölge Komutanı Muhittin Paşa hayret ve endişeyle Salih Reis'in yolunu kesti. "Dede, ver ben taşıyayım," dedi. Adımlarını güçlükle atmasına rağmen yaşlı adam başını bile kaldırmadan cevap verdi: "Düşman kapıda. Benimkini isteyeceğine çabuk git sen de bir tane omuzla." Bugün hamamcı Kadı Salih Reis'in İnebolu'daki heykelinin altında aldığı cevaba karşılık Muhittin Paşa'nın ağzından dökülen şu sözler okunuyor: "Bu milleti kimse köle yapamaz. Bu millet ölmez."

0: tüm olumsuzluklara rağmen Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları tarafından verilen mücadele sonucunda büyük fedakarlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti gençlerimize emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak gençlerimizin en başta gelen görev ve sorumluluğudur. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla anıyor, başta gençlerimizin olmak üzere halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz.
1: Kerempe önlerinden hızla İnebolu sahiline ilerleyen iki gemi Yunan donanmasına ait Kilkis ve Panter adlı zırhlılardı. Filika ile karaya çıkan bir heyet doğruca kaymakamlığa giderek sahildeki cephanelerin ve denk kayıklarının kendilerine teslim edilmesini istedi. Bunun için iki saatlik süre tanıyan Yunan heyeti aksi halde İnebolu'yu bombardımana tutacaklarını bildirdi. Önceki gece üç direkli bir yelkenli sabaha kadar yükünü boşaltmış, Can isimli vapurdan 400 kadar asker ve subay Anadolu'ya geçmek için İnebolu'ya inmişlerdi. İzdiham nedeniyle cephane sandıkları henüz depolara taşınmamıştı. Askerler Ankara'ya doğru yola çıkmış, İnebolu kendini müdafaa etmek için her zamanki gibi tek topçu bataryasıyla kalmıştı. Halk inanılmaz bir süratle kıyıda bulunan 2000'e yakın irili ufaklı cephane sandığını ilçenin arkasındaki tepelere taşıdı. Canla başla zamana karşı verilen mücadele sona erdiğinde tüm sandıklar menzilden çıkarılmıştı. Dakikalar sonra Yunan gemileri İnebolu'ya ateş kusmaya başladı. Cephane kurtarılmıştı. Bu yüzden ölümü göze alan İnebolu halkı top sesleri eşliğinde korku değil, adeta bir bayram sevinci yaşadı.

0: 11 Şubat 1924'te çıkarılan bir kanunla İnebolu halkı Kayıkçılar Loncası nezdinde beyaz şeritli İstiklal madalyasıyla onurlandırıldı. Gazi Mustafa Kemal 25 Ağustos 1925'te kıyafet devriminin sembolü geniş kenarlı beyaz şapkasıyla İnebolu'ya geldiğinde Türk Ocağı binasında İstiklal madalyasının sergilendiği cam mekanın yanında bir konuşma yaptı. Cumhuriyetin izleyeceği yeni istikameti en açık şekliyle ortaya koyan bu konuşmadan sonra Gazi Mustafa Kemal yöre halkına ve özellikle kayıkçılara İstiklal mücadelesindeki kahramanlıklarından ötürü teşekkür etti. Kayıkla kanının mucizeler yarattığı İnebolu'dan Ankara'ya uzanan cephane ve lojistik destek hattı bugün Atatürk ve İstiklal Yolu olarak anılıyor. Yolun ilk uğrak noktalarından biri Ersizler Köyü. Erkeklerini Çanakkale'de kaybeden, kalan son iki erini de İstiklal mücadelesine gönderen köyün adı bu fedakarlık nedeniyle Ersizler olmuş.
1: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

sonsuza kadar yazıldı. 19 Mayıs, 19 İngaz, bir millet yürümeye başladı.

0: Reklam. Lezzetin adresi Özdiyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
1: Centilmente tüm reyonlarda %30

0: 210-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Tüm olumsuzluklara rağmen Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları tarafından verilen mücadele sonucunda büyük fedakarlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti gençlerimize emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak gençlerimizin en başta gelen görev ve sorumluluğudur. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla anıyor, başta gençlerimizin olmak üzere halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz.
3: Milli mücadele ruhunun kadınlarla yükseldiği yer. İşgal görmemesine rağmen İstiklal Savaşı'nda en fazla şehit veren kent. Kastamonu'ya kurulan hat ve mevki komutanlığı, İnebolu'dan gelen silah ve mühimmatla lojistik amaçlı her türlü sevkiyatın güvenliğinden sorumluydu. İnebolu-Ankara yoluna belirli mesafelerde konaklama ve barınma hizmetleri için ayrıca menzil komutanlıkları kurulmuştu. Dağ yollarındaysa jandarma karakolları vardı. İstiklal Savaşı'nın ilk telsiz telgrafı Kastamonu'ya getirilmiş, böylece yol üzerindeki gelişmeleri Ankara yakından izlemişti. Meclis tarafından bölgeye gönderilen Burdur Milletvekili Mehmet Akif Ersoy, Kastamonu ve çevresindeki camilerde halkın moralini yükseltmek için vaazlar vermiş, milli mücadele için el ve gönül birliği sağlamıştı. 7-8 Ağustos 1921'de çıkarılan Tekalif-i Milliye, yani Ulusal Yükümlülükler Kanunu en sağlıklı şekilde Kastamonu'da uygulanıyordu.

0: kanun hükümleri gereğince cephede savaşmakta olan askerler için her ev iç çamaşırı, çorap ve çarık veriyor, tüccarlar ihtiyaç duyulan her malı küçük ödemelere rağmen ordudan esirgemiyordu. Sivil halktan ve kaçakçılardan temin edilen silahlar süngüsüzdü. Fakat süngü yakın dövüşte şarttı ve mermi bitince askerin güvencesiydi. Mevki komutanı Miralay Osman Bey'in tarifiyle Kastamonu Sanat Okulu ve demirci esnafı süngü imalatına başladılar. Bunun için evlerin pencere ve korkuluk demirleriyle bahçe çitlerinin telleri eritildi. Evreniye kasabasının Dibek köyünde de süngü yapılmış, bunlar Sakarya'da Dumlupınar'da kullanılmıştı. Bugün o köyün Bıçakçılar Mahallesi'nde keser, çapa ve bıçak gibi aletler hala eski usulle üretiliyor. Yunan ordusu Anadolu içlerine doğru ilerlemeye başlamıştı. İnebolu sevkiyatı artık daha hızlı yapılmalıydı. Kağan'ın kollarına katırlar ve az sayıdaki dolma lastikli Berliye kamyonlar da eklendi. Zamana karşı yarış tüm hızıyla sürerken bir Rum çetesi Ilgaz Dağı'ndaki Derbent karakolunu basarak 5 jandarma erini şehit etti. Ama kanılar durmadı. Ne kar, ne çamur, ne fırtına. Ölen hayvanı yerine kendini kanıya koşan, üzerindeki tek örtüsünü cephane sandıklarına saran, bebeği sırtında aç, susuz, uykusuz, yorgun bedenler, ayağı çıplak kadınlar durmadı. Vatan kurtuluncaya, zafer gelinceye kadar.
1: Tüm olumsuzluklara rağmen Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları tarafından verilen mücadele sonucunda büyük fedakarlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti gençlerimize emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak gençlerimizin en başta gelen görev ve sorumluluğudur. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla anıyor, başta gençlerimizin olmak üzere halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını kutluyoruz.

0: reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
0: Reklam.
6: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
7: Ben Bandırma Vapuru. Duyarım sesler gelir Anadolu'dan Samsun'a doğru. Bir şey var gecenin içinde rüzgarlarla karanlıklarla dağılan. Bir şey var gecenin içinde Mustafa Kemal'in sevinciyle ağıran.
8: Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun.
7: Bütün ümidim gençliktedir diyen Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk meşalesini geleceğe taşıyan gençlerimizin ve Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun.
8: Türk milletinin hayatları yükseltti.
7: Radyo Sinerji.

0: Efendim bugün 19 Mayıs 2026. Bugünün anlamı geçtiğimiz 107 yıl öncesiyle yine aynı. Milli mücadele hiç bitmedi, kararlılıkla, azimle sürmeye devam ediyor. Bugün sadece Samsun'u değil, Samsun'da yakılan milli mücadelenin ilk ateşi sonrası bu milletin kurtuluşunda önemli yer edinen Kastamonu'yu, İnebolu'yu, milli mücadelenin gerçek kahramanları arasında hiç unutulmayacak Türk kadınının en önemli simge isimlerini, Şerife Bacı'yı, Halime Çavuş'u sizlere aktardık. 107 yıl önce olduğu gibi bugün de, yarın da 19 Mayıs 1919 ve sonrasında kazanılan ve Anadolu'nun her karış toprağında bir değer olan milli mücadele kahramanlarını asla unutmayacağız. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bir önceki yıldan daha da coşkulu kutlanıyor. Bugün Samsun çok güzel, İnebolu, Kastamonu, Sinop çok güzel. Bugün Merzifon, Amasya, Erzurum, Sivas çok güzel. Bugün kalplerde derin bir hüzün, yüzümüzde tebessüm, göğsümüzde ay yıldızı bayrağın aşkıyla vatan topraklarına sahip çıkmanın önemini apaçık gösteren milyonlarca vatandaşın en gururlu günlerinden birine daha şahitlik ediyoruz. Ne mutlu elinde Türk bayrağı sallayan gence, ne mutlu futboldan basketbola, atletizmden jimnastiğe gönül verenlere, ne mutlu vatan topraklarını karış karış ekip halkımıza üreten, can veren çiftçilerimize. Ne mutlu milli mücadele hatırasına sahip çıkanlara. Ne mutlu bu ülkenin evlatlarına. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
1: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

0: Saat 10. Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 17 derece. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. En yüksek sıcaklık 15 derece. Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu. Ayrıca aralıklı sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 16 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Valisi Abdullah Köklü 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı mesajında Atatürk'ü anarak gençlerin geleceğimizin teminatı olduğunu vurguladı. Turhal'da yoğun yağışlar nedeniyle yeşilırmak taştı. Borsa Mahallesi'ndeki evler su altında kaldı, vatandaşlar üst katlara çıkmak zorunda kaldı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi tartıştığı eski eşi de dahil olmak üzere 6 kişiyi pompalı tüfekle öldürdü, 8 kişiyi yaraladı. Saldırgan Metin Öztürk kaçmak için operasyon başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 20 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 11,3 milyar TL işlem hacmi bulunan 183 şüpheliye adli işlem yapıldığını açıkladı. 50 şüpheli yakalandı ve mal varlıklarına el konuldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 19 Mayıs mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarını rahmetle anarak gençlerin bayramını kutladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski belediye başkan yardımcısı dahil 5 kişiyi rüşvet ve mal aklama iddialarıyla gözaltına aldı. İstanbul'da 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay'ın 26 yıl önceki cinayetiyle ilgili soruşturma yeniden başladı. 5 kişi hakkında fethi kabir kararı alındı ve yaşarken 3 yıl önce ölen bir komşunun mezarı açıldı. Spor. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, güçlü bir kadroyla rakipleri titreteceklerini, heyecan yaratacaklarını ve seçim süreçlerinde birlik mesajı verdiklerini açıkladı. Galatasaray formasını giyen Leroy Sané, transferine dair yaptığı açıklamada bonservisinin elinde olduğu için birçok kulüple temas kurduğunu belirtti. Beşiktaş'ta Serkan Reçber, futbol A takımı genel koordinatörlüğünden ayrıldığını duyurdu. Önder Özen ise kulüpteki yeni sportif direktör arayışlarında gündemde bulunuyor.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 58 kuruştan, gram altınsa 6713 lira 72 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Hanımlar beyler, bugün de namütenayi muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı eski bir Ebru Gündeş şarkısıyla yaptık. Unutuverdim radyonuzdaydı, İpek Demir'den dinledik. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Çağatay Akman'la devam ediyoruz. Sosyal medya ünlülerinden bir tanesi bizim hikaye. Hoş geldiniz.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: 98.9 FM. Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Yaşar, merhaba radyonuzda. Yılların şarkısıdır efendim. 2000'lerin başı hemen hemen. Yeni düzenleme deniz şarkılarından pekala. Efendim iş başvurusu yaparken dikkat edin, dolandırılabilirsiniz. Bak, Bursa'da internet üzerinden iş başvurusu yapan bir kadın çalışmaya başladığı iş yerinin sahibi tarafından kredi notunu yükseltme vaadiyle kandırılarak 817 bin lira dolandırıldı. Ya şimdi iş yerinin sahibiyle böyle bir diyalog kurulması da enteresan. Hani kredi notuna bakmak falandı filan diye, sana ne? Sen benim maaşımı ver, gerisine karışma. Ha belki şu olabilir, hani belki böyle bir krediye ihtiyaç falan durum vardır. Hani ona danışılmıştır, ne yapalım ne edelim. Hani tanıdığın ettiğin var mı falan filan diye, belki o olabilir. Olay efendim Bursa'nın Nilüfer'de meydana geliyor. Edinilen bilgiye göre 38 yaşındaki B. Çakır, internet üzerindeki iş ilanları sitelerinden bir iş yerine başvurarak çalışmaya başladı. Buraya kadar her şey güzel. İddiaya göre bir süre sonra iş yeri sahibi AB, 47 yaşındaymış, Çakır'a kredi notunu yükseltelim diyerek telefonunu istedi. İş yerden bir şey yok yani. Vardır dediğim gibi, bir diyalog olmuştur. Cep telefonunu alıyorsun, kredi notunu yükseltiyorsun. İyiymiş. Bak, millet yıllarca uğraşıyor. Bu hemen cep telefonunu alıp yükseltecek. Zeki. Genç kadın telefonunu teslim etti. Cihaz 2-3 saat şüphelide kaldıktan sonra geri verildi. Orada bir cep telefonu 2-3 saat verilir mi ya başkasına? Orada zaten hani bak, hani cep telefonu demek biraz da insanların özel dünyası demek. Orada senin maillerin var, mesajların var, fotoğrafların var, galerilerin var. Yani burada illaki şey değil, hani özel bir görüntü falan filan mevzundan bahsetmiyorum. O senin zaten özelin komple. Hani 2-3 saat ne demek yani, kalıyor sonra geri verilmiş efendim. İş çıkışında evine dönen B. Çakır, cep telefonunda yaptığı kontrollerde bilgisi dışında çeşitli bankaların mobil uygulamalarının indirildiğini, işte kredi notu yükseltiyor ya o şekilde, ve hesaplarından yüklü miktarlarda para transferleri yapıldığını fark etti. Detaylı incelemede patronu AB'nin kendi telefonuna müştekinin mobil bankacılıklarını eşleştirdiği ve bu yolla toplam 817 bin lira kendi hesabını aktardığı tespit edildi. Arkadaş, telefonu veriyorsun, tamam, hani belli kredi notun düşük, bir sıkıntı olmuş, belki paraya ihtiyacın var. O da diyor ki versen telefonu bana, ben yardımcı olacağım, kredi notunu yükselteceğim. 200 saat takılıyor, bankalar mankalar hesaplar indiriliyor. Oralardan para transferleri yapılıyor, belli kredi çekilmiş. Ama hani bir plan bu kadar ahmakça olabilir diğer taraftan bakacak olursak. Hani yani yapıyorsun ediyorsun telefonu, her şey ortada. Hani mesela nasıl bunu inkar edeceksin, ya ben yapmadım bunu, bu virüs girmiş falan filandır diye mi diyeceksin telefona? Bu yola toplam 817 bin lira kendi hesabına aktardığı tespit edildi. Patron kredi notunu yükseltmiş. Bunun üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüpheli AB'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk eden AB mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiş. Geçmiş olsun öncelikle. Hani inşallah bu para mevzu da çözülmüştür. Hani ister geri ödeme, ister ne bileyim, hani bu sorunu bir şekilde çözme yani, 817 bin lirayı geri almak. Ama evet, kadın hani iyi niyete aldanmış. Yani bunu iyi niyet olarak görmüş ama diğeri de hiç zeki değilmiş. Böyle bir işlem yapıyorsun, bunu paldır küldür orada yapıyorsun. Artık hani şöyle bir şey olması gerekiyor. Yani bunu yaptın, kaç. Hani ülke değiştir. 817 bin lira için değer mi bilmiyorum ama. Hani alenen böyle bir şey yapıyorsun. Sonra mesela ne bekliyorsun? Hani bunu anlamaz mı diyorsun? Yakalanmayız mı diyorsun? O da ayrı bir IQ meselesi. Neyse, geçmiş olsun ama dediğimiz gibi yani bu işlemleri boş verin arkadaş. Yani kredi yükseltme yöntemi, eğer kredini yükseltmek istiyorsan bunu bankayla görüş. Çeşitli yolları var bunların yani. Hani biri alacak olan, dur ben biliyorum o yolları ya. Bankacı mısın? Yok değilim de yani, bankacıdan daha.
Böyle bir şey yani. Onun yolları zaten hani internette okusan zaten çıkacak. Hani telefonunu birine vermene gerek yok. Telefonla verdiğin zaman belli, o işlemler yapıyor orada. Neyse, geçmiş olsun. İnşallah hani parayı marayı kurtarmışlardır adamdan. Para uçmamıştır. Hani 817 bin lira borç olacak çünkü. Bundan sonra da aman dikkat işte böyle şeylerde, kim olursa olsun arkadaş, şu telefonlarınızı pek teslim etmeyin. Bir dünya iş açabilirsiniz başınıza. Yani o sırada bak bir virüs programı yükleyebilir. Bir nedir o? Böyle uzaktan izleme programları falan filan var ya. Yani çok paranoyakça gelebilir ama bunlar maalesef yaşanan şeyler yani. O gibi şeylerden dikkat etmek lazım.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Meşhur Adana Kebap Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
6: Kesintisiz Türkçe müzik.
7: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Melike Şahin, Canın Beni Çekti radyonuzdaydı. Efendim, pekala devam ediyoruz. Bakınız, bir ilişkiyi bitirebilecek en güçlü 3 etkendenmiş. Neler olabilir bunlar? Bir ilişkiyi bitirebilecek 3 güçlü neden, 3 güçlü etken işte nedir? WhatsApp, Instagram ya da ne olabilir? İşte sarışın, kumral, esmer, hani tarzına göre. Başka ne olabilir bunlar? Güzel giden bir ilişkiniz olsa da bazı etkenler devreye girerse ayrılık ihtimali gündeme gelebilir. Sokma kardeşim sen de o etkenleri gündeme. Ya ne kadar güzel gidiyor işte. Daha ne istiyorsun daha fazla yani? Her şey yolunda görünürken ilişkinizi bitirebilecek 3 etken denmiş efendim.

aldatma mevzuları varsa bu ilişkiye iyi bir ilişki diyemeyiz yani. Ki öncesinde kim bilir kaç defa yapıldı bu mevzu. Bu eylem kaç defa yapıldı ki yakalanınca ortaya çıkıyor biliyorsunuz. Yakalanana kadar kimse aldattım demiyor. Efendim ikinci etkene bakıyoruz. Ortak yolların ayrılması. Bir çift zamanla yaşam hedefleri, bir çiftin zamanla yaşam hedefleri birbirinden farklılaşabilir. Çocuk sahibi olmak, maddi hedefler, kişisel beklentiler gibi sebepler değiştiğinde ve bir ortak noktada buluşulmadığında bir ilişki ya da evlilik sona erebilir. Şimdi çocuk sahibi olmak mevzu hani anlık herhalde bir düşünce olarak karşımıza çıkmaz. Hani bunlar zaman zaman konuşulur diye düşünüyorum. Şimdi kalkıp da mesela bir tanesi hani ben çocuk istiyorum diyor mesela, diğeri hani böyle daha böyle soru işaretiyle bakıyor falan filan. Sonra diğeri bunu mesela hani aa olur falan filan düşüncesi yerleşiyor. Diğeri bu sefer fikir değiştiriyor. Ya ben çocuk istemiyorum, istiyordum da şimdi nasıl yetiştireceğim bunu be? Gibi gibi hani bunlar anlık olarak değişmez diye düşünüyorum bu fikirler yani. Hani bunlar zaten konuşuluyordur. Zaten iki tarafında hani tarzı tavrı bellidir. Ha sen kalkıp şey diyorsan hani atıyorum sen mesela çocuk istiyorsun. Karşı taraf istemiyor. Dur bakalım bir süre sonra bu da ister falan filan diye. Öyle bir beklentiye girip devam ediyorsan bir süre sonra tekrar bugün konu gündeme geldiğinde karşı taraf yine istemiyorsa ve bu sende böyle bir hayal kırıklığına yol açıyorsa arkadaş yani hayal kırıklığına yol açmasın, zaten istemiyorum demiş o. Duygusal ihtiyaçların giderilmemesi diyor. Bu da demek ki hani yani bu ilişkinin mükemmel bir ilişki olmadığını gösteriyor zaten baktığında. Çiftlerin duygusal olarak birbirlerini desteklemesi ve bunun farkında olması önemlidir. Ama zamanla partnerine önem göstermemek, onunla empati kurmamak, onu anlamaya çalışmamak gibi şeyler büyük sıkıntılara sebep olabilir demiş. Bu da işte esasında hani ne demişti en başta, uzun süreli ve sağlıklı bir ilişkiniz olsa bile diyordu ya. Demek ki uzun süreli olabilir ama çok da sağlıklı değilmiş. Buradan bunu anlıyoruz yani. Bunlar çok çetrefilli. Bizimkiler daha pratikti işte. WhatsApp. Sen yine dikkat et. Hani WhatsApp'a da Instagram'a da dikkat et. O ayrı. Ha bir de neyi ekleyebiliriz? Evet. Biz düz mantık olarak baktık. Üç etken demiştik bir ilişkiyi bitirebilecek. WhatsApp, Instagram dedik. Diğeri mesela ne olur? Telefon kilidinin açık bırakılması. Bunlar da tabii bu üç maddeye ek olarak... Bu haberde yazılanlar teori. Bizim dediklerimiz efendim pratikte karşımıza çıkan sorunlar. Yani sahadan aldığımız sonuçları biz paylaşıyoruz. Bunlar daha böyle bilimsel kalıyor baktığın zaman. Bunlarmış efendim. Bunlar varsa hani zaten bu ilişki esasında bitmiştir. Uzatmaları oynuyorsunuzdur yani sadece.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Bendeniz. Güvendiğim dağlara kar yağdı radyonuzdaydı. Hanımlar, beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve kedi videosu izler misiniz? Vallahi hiç yalan yok, ben bayılıyorum. Bazen böyle seriye denk geliyor. Hani kaydırıyorsun böyle videoları, ard arda geliyor ya. Abo! Hep söylüyoruz, kediler hani böyle uzaylıları falan arıyoruz ya, uzaylılar dünyaya gelmiş midir falan. Bence kediler uzaylı. Bunu bize söylemiyorlar. Yani normal bir hayvanda görülmeyecek bütün sakarlıklar. O fazla zekadan gelen panik ataklar. Hepsi bunlarda var. Ve bakınız, kedi videoları izlemek neden insanları mutlu ediyor denmiş. Bilim de boş durmamış, araştırmış bunu. Şimdi arkadaş bak, milyonlarca insan bunları izliyor, biz de izliyoruz. Ne alaka, niye izliyoruz biz bu manyakları diye araştırmışlar. Indiana Üniversitesi'nden Jessica Goldmyrick 7000 kişiyle gerçekleştirdiği bir araştırma. Kedi videoları izleyen bireylerin kendilerini daha enerjik ve olumlu hissettiklerini ortaya koyuyor. Komikler. Saçma sapan hareketleri var yani. Bakınız, 7000 kişiden fazla kişiyle anket yapıldı. 7000'den fazla kişiyle anket yapıldı. Katılımcıların çoğu kedi videoları izledikten sonra daha pozitif hissettiklerini, kaygı ve negatif duygularının azaldığını, günlük işlerine daha kolay dönebildiklerini belirtti. Yani ben hani bu şekilde derinlemesine düşünmedim. Hani yani kedi videosu izledikten sonra kendimi nasıl hissediyorum acaba diye. Tabii ki pozitif hissediyorsun, çünkü hani stresini atıyor. Kendi varlıkları zaten stres alıyor, o ayrı bir şey. Kedinin kendi varlığı. Yanınızda bir kedi olması hakikaten öyledir yani. Kedi besleyenler bunu bilir zaten. Ama onun dışında hani böyle izledikten sonra böyle kaygı ve negatif duyguların azaldığını, onları düşünmedim açıkçası yani. Düşünürüz bir ara. Bu akşam bakarım bir. Myrick'e göre bu tür içerikler bir tür dijital evcil hayvan terapisi işlevi görebiliyor demiş. İnsanlar her ne kadar bu videoları izlemeyi erteleme aracı olarak kullansa da aldıkları keyif ve olumlu duygular bu suçluluğu dengeliyor diyor. Ha, erteliyorsa o sırada mesela işlerini falan erteliyorsun, sonra suçlu hissediyorsun kendini. Bende olmuyor. Erteliyorsam da istediğim için erteliyorum. Yaptıklarımdan pişman değilim, aklım yapamadıklarımda. Mutluluk hormonları devrede demiş mesela bak. Kedi videoları izlemek sırasında beynimiz dopamin ve serotonin gibi nörotransmitterları salgılar. Bu da modumuzu yükseltir, stres seviyemizi düşürür demiş. Sosyal haz da yaratır diyor mesela. Kedi videoları sadece bireysel değil, sosyal bir haz da yaratır. Şu an mesela bu haberi dinlerken sizler yayında efendim, kedi videosu bakıyor musunuz? Bak, anonstayken elim telefona gidiyor, bir açayım bakayım bir tane izleyeyim diye. İnsanlar bu içerikleri arkadaşlarıyla paylaşır. Evet, var, benim bir iki arkadaş var öyle hatta. Akşama kadar böyle şey nedir o, video göndermekten. Yorum yapar ve ortak bir sevimlilik deneyimi yaşar. Yok bizde yorum yok, bizde sadece üzerine basıp kahkahayı mı gönder, sadece o. Kimsenin yorumu yaptığı yok zaten, dedi kaç yıllık arkadaş yaptı. Bu bireylerin sosyal bağlarını güçlendirmelerine yardımcı olabilir diyor. Bak, kedi videoları göndermek. Ama şeyden bahsetmiyor, hani böyle bunu bir yürüme aracı olarak kullanın demiyor farkındaysanız. Yani böyle sosyal bağ dedik ya, böyle o değil yani. Tamam, hani belki ilgilendiğiniz kişi bunları seviyor olabilir ama bu size ekstra bir şey kazandırmayacaktır. Doktor Myrick'in araştırmasına göre kedi videoları izleyen kişiler daha motive hissediyor. İşten kısa bir süreliğine uzaklaşıp zihinsel olarak tazelenmek, odaklanmayı kolaylaştırıyor. Bu da özellikle masa başı çalışanlar için verimliliği artırabiliyor demiş. Yani iş yerinde boş vakit bulduğunuzda, fırsat bulduğunuzda yapıştırın efendim kedi videosu. İşten böyle sıkıldığınızda, daraldığınızda hemen ne bileyim Instagram'a girin, TikTok'a girin, işte Facebook'a girin. Zaten bir tane izlediğiniz zaman onlar gelecektir, sırası ard arda gelecektir. Aynı şekilde mesela benzer bir şey esasında köpek videolarında da var. Yani komik olanları çok onlarda da. Ama yani ne olursa olsun kediler kadar dengesiz değiller. Hani kedilerin dünyadaki yeri hakikaten biraz daha farklı.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır bana Bellona.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
0: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
0: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
0: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
0: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
0: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Reklam. www.radyosinerji.com.
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.
6: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
7: Kağıda duvara elime kolumma

0: Adam önümüzdeki yaza rezervasyon yapıyor. Erken rezervasyon avantajlarından yararlanmak için. Bu yazdan yürüyün efendim, önümüzdeki yaz için. Bahadır Tatlıöz bu yaz radyonuzdaydı. Şarkı bu yaz ama sonuç önümüzdeki yaza yatırım. Efendim bakınız, modern zaman ilişkilerinin en büyük problemi denmiş. Ne olabilir acaba? Partneriniz size neden bağlanamıyor diyor. Başkasına bağlanmıştır. Şimdi orada bir karşı taraftaki güç wireless ağı, güç bağlantı daha güçlüdür. Sen de niye bağlanamıyor diyorsundur yani. Bunun için bence çok kafa yormaya gerek yok. Hani sana bağlanamıyorsa bu bağlanmak istemediğinden kaynaklı. Yani bunda çok fazla bir detay aramaya gerek yok yani. Bunun bir formülü olduğunu da düşünmüyorum. Nedenmiş efendim bakınız. Modern ilişkilerde bağlanma problemi, sebepler ve çözümler diyor. Şey falandır yani, başkalarını falan görüyordur sosyal medya. Yani hani senle şeydir, bu biraz acı gelebilir belki ama hani zaman geçiriyordur. Hani sen o kişi değilsindir yani, öyle diyeyim ha. Hani o arada boşluğu doldurmak için veyahut da hani başkasına bağlıdır ama hani o bağda tam böyle karşı taraf bağı yoktur. Hani o bağlıdır ama karşı taraf bağlı değil. Sen de böyle budur ama... İlişkilerde bağlanma problemlerinin etkileri demiş. Bağlanma sorunları çiftler arasında duygusal mesafeye yol açabilir. Kaygılı bağlanma stiline sahip bireyler ilişkilerinde aşırı bağımlılık gösterirken kaçıngan bağlanma stiline sahip olanlar duygusal yakınlıktan kaçınabilir diyor. Tamam işte o senle olmamış o. Yani her insan bağlanır birisine ama işte o kişi sen yani. Vallahi hiç bunda bence çok bilimsel bir şey aramaya gerek yok yani. Bağlanma problemleriyle başa çıkma yolları. Başa çıkma kardeşim. Bağlanma sorunlarını aşmak için bireylerin öncelikle kendi bağlanma stillerini tanıması önemlidir diyor. Psikoterapi bu süreçte bireylere sağlıklı bağlanma alışkanlıkları kazandırarak ilişkilerde güven duygusunu artırabilir. Ayrıca açık iletişim kurmak ve duygusal ihtiyaçları ifade etmek bağlanma problemlerini hafifletmeye yardımcı olabilir diyor. Bir de şeye bak bakalım, hani sana mesela bağlı değilse acaba başka yere bağlı olabilir mi? Telefondaki böyle ağ bağlantıları var ya, orada bir bak bakalım. Hani belki başka ağdadır. Ya da senin ağ hani güçlü değildir internet anlamında, o da olabilir. Partnerler arasında empati geliştirmek ve güven inşa etmek sağlıklı ilişkilerin temel taşlarından biridir demiş. Günümüz ilişkilerinde bağlanma problemleri sosyal medya ve dijital iletişimin etkisiyle daha karmaşık hale gelmiştir. Dedik işte biz bunu. Yani bunun illaki hani bunun için bilim insanı mı olmam gerekiyor yani sözlerimin dinlenmesi için. Dijital iletişim, sosyal medya. Yani insanlarla iletişim kurmak çok kolay. Doğal olarak seçenek çok oluyor. Yani sana bağlı değilse yani ya da hani senin ona karşı hissettiğin şekilde, ha böyle söyleyeyim. O sana karşı böyle bir hissetmiyorsa iletişim de kolay zaten, kafa karışır yani. Bir selamla başlayan. Bak, sürekli erişilebilirlik ve hızlı iletişim bireylerin bağlanma biçimlerini değiştirebilir diyor. Aman bizim zamanımızda böyle miydi be?
1: Saat 11.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin video mesaj paylaştı. Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda 19 Mayıs bir milletin kaderinin değiştiği gün, Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, asil milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz denildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 81 ilden gelen gençler ve sporcularla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası taşımacılık yapan otobüslere yönelik tedbir ve denetimler hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, 23-31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve otobüs işletmecilerine yönelik denetimler artırılacak dedi. İstanbul merkezli 3 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 4 adet tüfek, 90 adet kartuş, çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel belge ile birlikte dijital materyaller ele geçirildi. Resmi gazetede yayımlanan İçişleri Bakanlığı kararına göre 19 mülki idare amiri 1. sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi. Spor. Beşiktaş'ta dün Başkan Serdar Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yaptığı toplantıda yolların ayrılması kararı alındı. Siyah beyazlardan kapa yapılan açıklamada, profesyonel futbol takımımızın teknik direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18 Mayıs 2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, şu ana kadar yerli mi olur, yabancı mı olur bakmadık. Bir şeyler yazılıyor, hoca buradayken birini aramamız bize yakışan bir şey değil. Şenol Hoca'yı çok severim, beraber de çalıştık. Sergen Hoca'dan sonra bu işlerin çok büyük konuşması olmaz ama Şenol Hoca'yla çalışmayı düşünmüyorum dedi. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Sarı Lacivertlileri heyecanlandıracak, rakiplerinse dizlerini titretecek bir kadro kuracaklarını söyleyerek Fenerbahçe'nin şanlı tarihini tekrar geri getireceğiz dedi. Samsun Spor kalecisi Okan Kocuk'un 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında A Milli Futbol Takımı'nın açıklanan geniş aday kadrosunda yer almamasına sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Kayseri Spor Futbol'da bahis şike soruşturmasının devam etmesinden dolayı Süper Lig'in tescil edilmemesi için federasyona çağrıda bulundu.
2: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6.701 lira 79 kuruş, Amerikan doları 45 lira 57 kuruş, euro 53 lira 19 kuruş, sterlin 61 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 69 sent, bir bitcoin 77.109 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.29 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu. Trakya'nın batı, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzey doğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.

Hande Yener biraz eskilere gittik. TÜS radyonuzdaydı. Namıcın ayı muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman programa katılabilirsiniz. Bir Ömür Gedik yorumu dinleyeceğiz şimdi. Yılların şarkısı, yeni bir düzenleme, yeni bir cover, kulakların çınlasın.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.
6: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
7: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Tarkan dönmüyor gider radyonuzdaydı.
1: Aşksız gün.
0: Hanımlar beyler, namütün aile muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla.
1: Dönmüyor gider.
0: Of of of of, bakınız. AVM sapığından pes dedirten savunma denmiş. Yanlışlıkla girdim. Yanlışlıkla girdiği yer kadınlar tuvaleti. Olabilir. Bak, olabilir. Hani nedir? Mesela bazı yerlerde, bu tuvaletlerde bu şekilleri anlayamayabiliyorsun. Mesela bazı tuhaf tuhaf şeyler yapıyor. Lan diyorsun, bak burası kadınlar tuvaleti mi, erkekler tuvaleti mi? Yani mutlaka bir duraksıyorsun. Hadi diyelim bundan dolayı yanlışlıkla girdin içeri. Olabilir, insanlık hali. Kardeşim, cep telefonunu çıkarıp kayıt. Ay ay ay. Geçtiğimiz gün bak, İstanbul Kartal'daki bir alışveriş merkezinde şaşkınlık yaratan bir olay meydana geldi. İddialara göre bir kadın vatandaş AVM'nin kadınlar tuvaletini kullanmak için içeri girdiğinde içeride bir erkeğin gizlice görüntü çekmeye çalıştığını fark etti. Ya bu nasıl bir sapıklıktır arkadaş? Tuvalette görüntü çekiyorsun. Hani bu nedir yani, bunun neyinden etkileniyorsun? Tabii ki bu hani normal olmadığı için zaten sapıklık diyoruz. Kadın vatandaş durumu fark eder etmez cep telefonuyla olayı kayda almaya başardı. Vallahi bravo. Bak herif orada cep telefonuyla görüntü almaya çalışıyor, kayıt yapmaya çalışıyor. Kadın o sırada girip vallahi soğukkanlığını da korumuş. O anı o da kaydetmeye başlıyor ve sonrası tabii ki bağırış çağırış durumları, ardından güvenlik görevlilerinin de hızlı müdahalesiyle birlikte tacizci şahıs suçüstü yakalandı. Olay yerine hemen polis ekipleri çağrıldı. Bak bu arada, gizlice kayıt alırken yakalanan şahsın zekaya bak. Polis gelene kadar telefonundaki görüntüleri açmamak ve silmek için uzun süre direndiği görüldü. Silmeye çalışıyor onları bile. Yani silip yakayı yakayı paçayı kurtaracak. Zekaya bak. Kadınlar tuvaletinde görüntü çeken şahıstan pes dedirten savunma denmiş. Yanlışlıkla girin diyor efendim. Bak, itiraf ediyor. Doğru, çektim. Ama siliyorum. Yani sorun yok, bak siliyorum yani, sorun yok. Salın beni gideyim. Doğru, çektim, siliyorum diyerek çekim yaptığını itiraf etse de tuvalete yanlışlıkla girdim şeklindeki savunması pes dedirtti. Hani buraya yanlışlıkla girdim, madem yanlışlıkla girin deyip o zaman, madem yanlışlıkla girmişim anlamadan, o zaman telefonu çıkartayım. Oğlum bu nasıl bir rezil bir şeydir ya? Şüpheli şahıs olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilerek emniyete götürüldü, soruşturma başlatılmış. Yani ceza alacaktı mesela burada. Ben bu gibi şeylerde bak, adamın yüzü falan kapatılıyor. Ha, sosyal medyada belki bu video vardır, yüzü meydandadır bilmiyorum ama mesela bu gibi olaylarda şimdi bunun şeyleri falan çıkacak. Nedir işte, psikolojik hali falan filan, muhtemelen savunması da öyle şeyler diyecek. Hani ruh sağlığım yerinde diye gibi gibi, ama bak mesela bu ruh sağlığı yerinde değil diyenlerin, ne yaptığımı bilmiyorum diyenlerin, mesela bazıları da şey diyor, kullandığım ilacın etkisiyle oldu falan filan diyenlerin yaptığı hiç böyle hayırlı bir iş yok. Hep bu tür pislik şeyleri yapanlarda mesela görüyoruz. Yani işte ilaçların etkisiyle ne yaptığımı bilmiyorum. Hani ilaçların etkisiyle kalkıp da mesela bir hayır işi yapanı görmüyoruz. Hep bu işlerde, bu işleri yapıyor, bu ve benzeri şeyleri. Sonra vallahi bilmiyorum işte, o an psikolojik halim yerinde değildi. Hep savunma böyle yani. Bu gibi insanların kesinlikle bence haberlerde ve tabii bunu kanuni olarak düzenlenmesi gerekiyor da gazetelerin buna yapabileceği bir şey yok. Arkadaş, yüzlerini gizlemeyeceksin, isimlerini de açık olarak vereceksin. Sonra ne ceza alıyorsa aslında o kanunla alakalı bir şey. Hani nedir, hapis yatar yatmaz, para cezası olur bilmiyorum artık onları. Ama asıl ceza bu şekilde verilmeli. Yani yüzü falan görünecek, ismini vereceksin. Bir daha toplum içine çıkamasın kardeşim. Böyle akrabaları, en sevdiği insanlar, en değer verdiği, onun için en özel insanlar bilsinler. Hani bak, bu da böyle bir şey yapmış diye bilsinler. Bence en güzel cezalardan biri bu. Ama işte maalesef bu gibi durumlarda yüzü gizlemek gerekiyor, isimden bahsetmemek gerekiyor ya da isminin baş harflerini falan vermek gerekiyor. Böyle şeyler yani. Hayır, Şak diye söyleyeceksin. Gerçi dediğimiz gibi sosyal medyada söyleniyor da sosyal medyada görmedim. Ben gazetede gördüm bu haberi. Sosyal medyada belki adı sanı hepsi vardır, bilemiyorum artık onu.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
0: Reklam.
4: www.radyosinerji.com
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.

Ayşegül Aldinç, Hadi Söyle radyonuzdaydı. Efendim soralım sizlere sevgili dinleyenler. Şu an cebinizde, işte cüzdanınızda, çantanızda kaç paranız var? 3-5 bir şey bir IBAN gönder. Değil ama samimi soruyorum bunu. Bakın böyle şey değil. Kredi kartınızın limiti falan filan değil. Veya kredi kartınız değil yani. Nakit olarak şu an üzerinizde kaç liranız var? Çantanızda, cüzdanınızda, cebinizde. 36 bin liranız var mı efendim? Bak nakit olacak 36 bin lira. Hani Türk parası, yabancı para fark etmez. Yani 36 bin lira var mı efendim? Muhtemelen yoktur. Efendim dilencinin üzerinde var ama. İnsanların duygularını istismar eden dilencilere karşı Eyüp

istiyor. Yani esasına baktığımız zaman 36 bin lira da çok para değil. Tabii günlük hasılat bu. Dilencilik yaptığı belirlenen kadın ekiplerce kıskıvrak yakalanarak zabıta müdürlüğüne götürüldü. Burada yapılan detaylı aramada kadının pazar arabasında ve üzerindeki poşetlerde demetler halinde bozuk paralar, kağıt paralar ve 10 adet çeyrek altın bulundu. Çeyrek altın nereden geldi? Sayım sonucunda toplam 35.985 lira nakit paraya ulaşıldı. Bak altınlar dahil değil. SM isimli kadın hakkında 5.326 sayılı kabahatler kanunu kapsamında dilencilik yaptığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. Ne kadar ceza oldu bilmiyoruz. Üzerinden çıkan paralarsa mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı doğrultusunda el konulmuş efendim. Yani 36 bin lirayı almışlar zabıtalar. Tamam, ceza kesmişler. Ne olabilir? Çıkar mı acaba karşımıza? Bir dakika şöyle yapsak, kanunu desek bir dakika. Sırf meraktan bakıyorum vallahi şu an. Bakalım, bakalım. Dilencilik, para cezası diyelim. Çıkar mı acaba bir sonuç? Öyle bakıyorum laf olsun diye. Yok, yani... Bu rakam, bu şeylerin doğru olduğunu düşünmüyorum ben. Tamam, neyse. Şimdi evet, 36 bin liraya el konuldu doğal olarak ve alındı üzerinden, ama bu muhtemelen sabahtan o saate kadar kazandığı para. Mesela öğlene doğru yapıldıysa operasyon, o saate kadar kazanılan para. Şimdi bu tabii salı verildiği için öğlen sonra işe devam ediyor. Hadi daha iyimser olalım, günlük hasılatı vermiş olsun. Yani bugünü boş geçti. Dün yarın yine çıkacak. Dilenciyi yakalayan zabıta ekipleri vatandaşlara çağrıda bulunarak bu tür kişilerin duygu sömürüsüne karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Vatandaşların dilencilere para vermemeleri konusunda uyarıda bulunan yetkililer, denetimlerin yoğunlaştırılarak devam edeceğini belirtti denmiş. Evet, çok doğru. Tabii ki hani görüyoruz, insanız, üzülüyoruz. Bazen içimiz parçalanıyor ama işte bu gibi şeylerde yani böyle dilencilik yaptığı görülen biri varsa arkadaş, eğer çok fazla üzülüyorsan en güzeli hani yetkililere haber vermek. İşte nedir? Zabıtasıdır, polisidir. Onlara haber vermek yani. Ya da mesela ne oluyor? Ben şunu yapabiliyorum en fazla. Hani böyle mendil satanlar falan oluyor. Mendil alıyorum ama o mendili de kullanamıyorum. Açıkçası kullanmak da içinden gelmiyor. Bu şeyle alakalı değil bile, ama temizlik hijyenlik falan bile alakalı değil. Güvenememekle alakalı. Bunlarla ilgili pek çok, çünkü haberde okuduğumuz için bu tür şeyler, mesela atıyorum kalem falan satanlar oluyor. Onlardan öyle alışveriş yapıyorum. Onun dışında dilenen kişi ne olursa olsun, mesela özellikle çocuklar konusunda çok hassasız değil mi? Böyle kırmızı ışıkta falan denk geldiğinde çocuklar yardım isterler. İşte en büyük kötülüğü onlara o an o yardımda bulunarak yapıyoruz esasında maalesef. Hani kimse sokakta dilenen bir çocuğa yardım etmese, çünkü o para hani ona gitmiyor zaten. İleride birisi bekliyor onu. İleride köşenin birinde birisi bekliyor. İzliyor yani onu. O paralar ona gidiyor. Hani o çocuğa gitmiyor yani. O çocuğa sen orada okul yardımı yaptığını düşünüyorsun. Ne bileyim hani yiyecek yardım hani alsın diye yaptığını düşünüyorsun, ama hayır, o para ona gitmiyor. İşte ileride bir yerde onu gözetleyen birileri var. Onlara gidiyor maalesef yani. O yüzden bu gibi şeylerde biraz duygusallıktan çıkmak gerekiyor. Çünkü bazı yaptığımız yardımlar esasında yardım değil, daha çok kötülük oluyor. Çünkü o günü orada para kazandıkça onu oraya gönderenler yine bir sonraki gün karda, yağmurda, çamurda göndermeye devam ediyor. Maalesef böyle yani.

Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Berksan çok güzel bir şarkı. Yok öyle bir dünyam radyonuzdaydı. Namütün ay muhabbet devam ediyor. Efendim umuyorum keyifler yerinde günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun. Evden, iş yerinden, yoldan, trafikten hiç fark etmez. Şöyle biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu bize ve radyomuzu mutlaka takip edin. Sosyal medyadan sevgili dinleyiciler. Şimdi biraz eskilere gideceğiz. Akın kız milleti.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi çaycıyla. Yakışır bana
1: Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
4: Reklam. Ben Bandırma Vapuru. Duyarım sesler gelir Anadolu'dan Samsun'a doğru. Bir şey var gecenin içinde, rüzgarlarla, karanlıklarla dağılan. Bir şey var gecenin içinde, Mustafa Kemal'in sevinciyle ağıran.
5: Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun.
4: Bütün ümidim gençliktedir diyen ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk meşalesini geleceğe taşıyan gençlerimizin ve Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun.
5: Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Ne mutlu Türk'üm diyene.
6: Radyo Sinerji.

0: Kim Giyeli Çık Buralardan radyomuzda. Efendim paraya tapanlardan mısınız? Yoksa elininkini kadar değersiz görenlerden misiniz? Yani paraya tapmıyoruz ama böyle değersiz de göremiyoruz. Yani esasında para olsa hiç önemsemeyeceğiz. Olmadığı için değerli. Yani ulaşamıyoruz ya, ulaşılamayan nesnenin gizemi, işte ulaşılamayana duyulan hayranlık bizdeki. Yani elinin altında olsa çok önemsemezsin yani o kadar. Parayla bağınızı gösteren işaretler demiş. Vallahi kardeşim bak, paraya tapanlardan mısınız? Evet biraz ağır olmuş. Yoksa elinin kiri kadar değersiz görenlerden misiniz? Bu da çok hafif olmuş ama. Şimdi kimse kusura bakmasın da parasız da bir şey olmuyor. Yani şuradan hepimiz alışveriş yapıyoruz. Bak hiçbir şey yapmasak bile market alışverişi yapıyorsun yani. Markete girdiğin zaman 100 lira harcayıp çıkabilen var mı efendim aranızda? Hani 100 lira yetiyor. İmkanı yok. İmkanı yok yani. Neymiş efendim, parayla ilişkiniz de göstergedir diyor. Kalan paranıza bakmıyor musunuz? Yani kalmıyor ki. Kalsa? Şey vardı ya, bir tane ona çok gülmüştüm. Maaşla ilgili işte hesabı aracılık yapıyor sadece. Şirketten maaş yatıyor. Maaş yattıktan sonra işte kredi kartıdır, faturalardır falan, onlar otomatik olarak ödeniyor. Elde bir şey yok. Adamın banka hesabı sadece aracılık yapıyor yani. Direkt esasında şirketin muhasebesi bu işleri yapsa. Kalan paranıza bakmıyor musunuz diyor. Psikolojiye göre bir şeylerden kaçınmak bir tür başa çıkma yöntemidir. Mesela gerekli konuşmaları ertelemek ya da kötü bir şey çıkacak diye doktora gitmemek günlük hayatta karşımıza en sık çıkan kaçınma davranışlarındandır. Aynı şekilde borcunuzu görmezden gelmek nereye geliyor? Nereye görmezden geliyor? Veya banka bakiyenizi kontrol etmemek gibi bazı alışkanlıklar da kaçınma belirtisidir diyor. Yavrum hangi yüzyılda yazdın sen bu haberi? Şu an banka bakiyesini kontrol etmeden yani. Paraya çok mu inanıyorsunuz demiş. Yani inanmak değil efendim bu. Parayla sağlıklı bir ilişki tarafsız olmalıdır diyor. Ancak sınırlı inançlar bu tarafsızlığın önüne geçer. İnançlar sizi birçok yönden kısıtlar diyor. Örneğin paranın kötü olduğunu düşünüyorsanız aç gözlü veya kötü olmak istemediğiniz için terfi almaktan kaçınabilirsiniz diyor. İşin kötü tarafı, bunu asla yapmayacağınızı düşünseniz de bilinçaltı sizi oraya yönlendirir demiş. Nasıl yani, sırf para gelmesin diye terfi mi almak istemiyorsun? Yani maaşa zam gelecek. Abi gelmesin şimdi, kötü olur bu maaşa zam gelmesi. Ben terfi istemiyorum. Çevrenizdekilerle kıyaslıyor musunuz demiş. Karşılaştırma neşe hırsızdır mantrasını hiç duydunuz mu diyor. Bu doğru da olsa özellikle sosyal medya yaygınlaştıktan sonra kendimizi diğerleriyle karşılaştırmamak imkansız oldu.
1: Saat 12. Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Valisi Abdullah Köklü 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı mesajında Atatürk'ü anarak gençlerin geleceğimizin teminatı olduğunu vurguladı. Turhal'da yoğun yağışlar nedeniyle yeşilırmak taştı. Borsa Mahallesi'ndeki evler su altında kaldı, vatandaşlar üst katlara çıkmak zorunda kaldı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 17 derece. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. En yüksek sıcaklık 15 derece. Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu. Ayrıca aralıklı sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 16 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
2: Mersin'de bir şüpheli Tarsus ilçesindeki lokantaya silahlı saldırıda bulundu. 4 kişi hayatını kaybetti. 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili güvenlik güçleri helikopter destekli arama çalışmaları sürdürüyor. Küresel Sumut filosu Akdeniz'de 2 savaş gemisi tarafından kuşatıldı ve 23 tekneyle iletişim kesildi. İsrail ordusu aktivistleri alıkoyarak hukuksuz müdahalelerde bulundu. 28 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23-31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve işletmecilerine yönelik denetimlerin artırılacağını ve fahiş fiyat ile korsan taşımacılıkla mücadele edileceğini açıkladı. Konya'nın Ereğli ilçesindeki kağıt fabrikasında bahçede bulunan kağıt yığınları alev aldı. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyürken itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Demir cevheri fiyatları Çin'deki talep düşüşü nedeniyle yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Ekonomik veriler zayıf sanayi üretimi ve talep ile piyasada gerileme yaşandığını gösteriyor.
1: Spor.
2: Antonio Conte Napoli'den ayrılmak üzere. Fenerbahçe ve İtalya milli takımıyla görüşmeler başladı. Sözleşme feshi ve sezon sonu ayrılık bekleniyor. Manchester City Enzo Maresca ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Pep Guardiola sezon sonunda takımda ayrılacak. Maresca önceki sezon Chelsea'de çalışıyordu. Galatasaray yerli oyuncuların değer kazanmasından dolayı Hoffenheim'li Muhammed Damar için 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyebilir. Okan Buruk rapor istedi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 58 kuruştan, gram altınsa 6.719 lira 62 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la

Evdeki Saat Sustum Radyonuz'da. Hoppa. Efendim, astroloji dünyasına bir uğrayacağız. Doğuştan en alıngan burçlar belli oldu demiş. Söylediğiniz her sözü takıyorlar diyor. Eyvah, onlarla arkadaş olmak zor demiş. Ama öyle hakikaten, yani böyle bir fazla bir alınganlık hani bir süre sonra pes ettirir. Hangi burçlar en alıngan diyor. İlk sırada aslanlar, online mısınız? Niye alınıyorsunuz? Herkes her yaptığınızı beğenecek değil demiş. İyi olabilirsiniz ama hep mükemmel olacağınız anlamına gelmiyor diyor. Küçük dağları siz yaratmadınız. Bu bayağı da sert dalmış ya. Bu astrolog arkadaşım belli. Bayağı problemleri var şu an aslanlarla. Çok abarttığınız olaylar itici görünmenize neden oluyor. Her şeyi fazla umursamak yerine akışında ilerleyin demiş. İkinci alıngan burcumuza bakıyoruz efendim. Balıklar. Yani balıklar, evet. Hani zaten onlar genel olarak üzgün. Burada da öyle yazmış. Yani duygusal balık burçları diyor. Yani evet, şaşırmıyoruz onlara efendim. Her şeyi abartıp herkesi deli etmeye gerek var mı diyor. Ana, bildiğin atar yapıyor. Belki de duyduklarınız sizin için söylenmedi. Gidenler sizin yüzünüzden gitmemiş olabilir. Olanların sizin yüzünüzden olduğunu nereden çıkardınız diyor. Her şeyi bahane ederek ağlamaya bayılıyorsunuz. Bu astroloğun adını verelim, sosyal medyada linçletelim. Biraz nefes alıp gözlerinizi kapatın, aklınızı başka işlerle meşgul edin diyor. Ve son alıngan burcumuz, üçüncü, İkizler Burcu. Dengesizliğinizi ve karmaşık duygularınızı herkes kaldırmak zorunda değil demiş. İnsanlar sizinle çok ilgilenmese de sevmediklerini göstermez diyor. Evet, yani tamam, seninle ilgilenmiyor ama seni seviyordur yani, illaki sevmiyor anlamına gelmez. Kendinizi sevdirmek için şartlarınız olmasın, olayları bırakın yolunu bulsun diyor. Hayatta her şey sizin için olacak değil demiş. İlgi meraklısı olan İkizler Burcu küsmeye çok meraklı diyor. Böyle midir efendim bu burçlarda olan dinleyiciler? Alıngan mısınızdır bak? Aslan, balık ve ikizler. Astrolojide en alıngan burçlar olarak sıralanmış. Ama evet, fazlası da tadı kaçırır yani. Fazla alınganlıkta hakikaten bir süre sonra karşı taraf yani pes eder, tamam arkadaş öf deyip. Hele bir de böyle bizim gibi rahatsız burçlarsa, kova gibi mesela. Yani hepten darlanırız yani. Tabii bu huylar değişir değişmez bilemeyiz. Değişmezse hani bu şekilde ömür boyu sıkıntı çekerek yaşamaya devam edeceksiniz.

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
5: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
6: Bölgenin en iyisi.

dibine dibine ile radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktiniz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbetle buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la Namütenay Muhabbet. Namütenay Muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show sona erdi.
2: Dünyanın yerel radyosu
3: Sinerji.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
4: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
1: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır bana
1: Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 13.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramına ilişkin video mesaj paylaştı. Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda 19 Mayıs bir milletin kaderinin değiştiği gün, Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, asil milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını kutluyoruz denildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 81 ilden gelen gençler ve sporcularla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası taşımacılık yapan otobüslere yönelik tedbir ve denetimler hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, 23-31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve otobüs işletmecilerine yönelik denetimler artırılacak dedi. İstanbul merkezli 3 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 4 adet tüfek, 90 adet kartuş, çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel belge ile birlikte dijital materyaller ele geçirildi. Resmi gazetede yayımlanan İçişleri Bakanlığı kararına göre 19 mülki idare amiri 1. sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi.
3: Spor.
2: Beşiktaş'ta dün Başkan Serdar Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yaptığı toplantıda yolların ayrılması kararı alındı. Siyah beyazlardan kapa yapılan açıklamada, profesyonel futbol takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18 Mayıs 2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, şu ana kadar yerli mi olur, yabancı mı olur bakmadık. Bir şeyler yazılıyor, hoca buradayken birini aramamız bize yakışan bir şey değil. Şenol Hoca'yı çok severim, beraber de çalıştık. Sergen Hoca'dan sonra bu işlerin çok büyük konuşması olmaz ama Şenol Hoca'yla çalışmayı düşünmüyorum dedi. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Sarı Lacivertlileri heyecanlandıracak, rakiplerinse dizlerini titretecek bir kadro kuracaklarını söyleyerek Fenerbahçe'nin şanı tarihini tekrar geri getireceğiz dedi. Samsun Spor kalecisi Okan Kocuk'un 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında milli futbol takımının açıklanan geniş aday kadrosunda yer almamasına sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Kayseri Spor Futbol'da bahis şike soruşturmasının devam etmesinden dolayı Süper Lig'in tescil edilmemesi için federasyona çağrıda bulundu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.701 lira 79 kuruş, Amerikan doları 45 lira 57 kuruş, euro 53 lira 19 kuruş, sterlin 61 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 69 sent, bir bitcoin 77.109 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.29 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batı, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
5: Bölgenin en iyisi.

Yeni haftaya başlarken pazartesinin tadını çıkartmak isteyenler için hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel pazartesi gününde günün, anın, zamanın, hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Ben Rayna'nın mikrofon başındayım. Önünüzdeki 2 saat boyunca pazartesiyi daha keyifli hale getireceğim. Siz de aynı keyif almak isterseniz radyonuzun sesini biraz daha açın. Bize eşlik edin, sevdiğiniz şarkılara eşlik edin. Hayatın ritmi başlasın.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Söz konusu kahveyse ondan vazgeçemiyoruz. Orası kesin. Milyonlarca kişinin enerjik bir günün başlangıcı için vazgeçilmezi kahve. Sabahları uyandıktan sonra içilen kahvenin, yoğun bir günün ardından içilen kahvenin, hatta baş ağrısını gidermek için bile içilen kahvenin yeri farklıdır. Ama neredeyse hiç kimse kahvenin vücudumuza etkilerini durup düşünmüyor. Kahve içmek misal dokunma algımızı da etkiliyormuş. Evet, yanlış duymadınız, dokunma algımız. Şöyle açıklıyor uzmanlar. Beynimizin bir dokunma duyusu, dokunma algısı var. Ki kafein tüketimi beynimizin kısa gecikmeli afferent inhibition adı verilen kritik sürecini etkiliyormuş. Yani beynimiz her dokunuşta aşırı tepki vermesini engelliyormuş vücudumuzun. Ve kahve içersek işte bu aşırı tepki pozisyonunu biraz daha baskılıyormuş. Yani iyi geliyormuş. Yani dokunma sistemine iyi geliyormuş. Hareketlerimiz daha yumuşak, daha kontrollü oluyormuş. İnanalım mı? Hadi inanalım buna da, kahveyi sevdiğimiz için. O halde kahve içmek için bir sebebimiz daha var.

Zaman zaman dünyayı etkisi altına alacak jeomanyetik fırtınalardan bahsediyorlar. Gerçi geçtiğimiz hafta sonuydu ama siz yine de mutlaka duymuşsunuzdur. Bol bol su içmeyi ihmal etmeyin. Bakın, bol su tüketimi ya da su tüketiminin aslında her derde deva olduğunu fark ediyoruz. Vücudunuz eğer yeterli su tüketmezse, yeterli su almazsa pek çok hastalığında zaman içerisinde kapısını aralıyorsunuz. Vücudunuzu dinlendirdiğinizde, yeteri kadar dinlendiğinizde ve yeteri kadar sıvı tükettiğinizde jeomanyetik fırtınalardan bile en az şekilde etkileneceğinizi söylüyorlar. Ben hatırlatmış olayım geç de olsa, siz yine de her türlü sağlık problemine karşı bol bol su içmeyi ihmal etmeyin.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
4: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: Çok sevdiğimiz bir Aşkın Nur Yengi şarkısıydı Yabani. 1997 yılında seslendirmişti ki şarkının üzerinden 27 yıl geçtikten sonra 2024'te Derya Ulu şarkıyı yeniden coverladı. 90'larda, 80'lerde, 2000'lerde söylenmiş şarkıların yeni yorumlarını çok seviyoruz. Biz de Derya Ulu yorumuyla dinledik Yabani'yi. Peki Edis'le devam edeceğiz iyi müziğe. Geçtiğimiz gün Harbiye'de harika bir konser verdi. Mini takım hamlesi de yine Edis'ten konuşulacak bir hamle olarak geldi. Çünkü 24 yıl sonra gelen Dünya Kupası heyecanı pek çok sanatçıyı heyecanlandırdı. Edis harekete geçti. Mini takım için peş peşe gelen şarkı paylaşımlarına katılan Edis, Martılar şarkısını yeniden yorumlayınca sosyal medya birbirine girdi diyebiliriz. Çünkü Edis yorumu binlerce yorum ve etkileşim aldı. Martılar şarkısını milli takım coşkusuna uygun bir şekilde yeniden yorumladı Edis. Sadece Edis değil, Sinan Akçıl, Sefo, Semi Cenk, pek çok ünlü isim yeni bir marş isteğiyle yanıp tutuşmaya, yeni şarkılar yapmaya devam ediyor. Dünya Kupası heyecanı 24 yıl sonra A Milli Futbol Takımı için Dünya Kupası heyecanı pek çok ünlüyü de harekete geçirdi. Hangisini beğenirsiniz bilmem ama biz Edis'i dinleyeceğiz bu kez. Bana neyle?
1: Alo.
2: Bir şey söyle.
1: Bir şey söylemek istemiyorum.
2: Peki o zaman.
3: Ne haber efendim? Ne bitmesi? Ne...

Evde kullandığımız pek çok eşyanın farklı kullanım alanları var. Mutfakta kullandıklarımız da keza farklı alanlarda kullanabiliyoruz. Mesela pişirme kağıtları. Sadece pişirme için mi kullanıyorsunuz? Yani adı üstünde pişirme kağıdı başka ne alanda kullanılabilir ki diyorsanız, bu çok yönlü mutfak ürününün evdeki eşyaları temizleyebildiğini, onarabildiğini, koruyabildiğini hatırlatmak istiyorum. Ne yapmak lazım? Yağlı kağıtları, pişirme kağıtlarını farklı alanlarda da kullanmak lazım. Misal mutfak musluklarınızı yağlı kağıtla temizlediğinizde ışıl ışıl parlayacak, üstelik gelecekteki lekelerin de oluşmasını engelleyecek. Çekmecelerinizi özellikle mutfak ve banyo çekmecelerini kaplamak için yağlı kağıt kullanabilirsiniz. Değerli gümüş eşyalarınızı yağlı kağıtlara sarıp da saklayabilirsiniz. Hatta giysilerinizi ütülerken yağlı kağıt kullanabilirsiniz diyorlar. Ya kağıttaki yağ kıyafete geçerse diye endişe etsek mi? Bir denemekte fayda var. Misal çekmeceler sıkışıyorsa rayların üzerine yağlı kağıt koyduğunuzda da çekmeceler kolay açıp kapanıyormuş. Farklı alanlar var tabii ki kullanılacak. Bunlar birkaç tanesi aklımıza gelen, sizin de varsa bildiğiniz paylaşın, biz de faydalanalım.

0: reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
4: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
5: Ben Bandırma Vapuru. Duyarım sesler gelir Anadolu'dan Samsun'a doğru. Bir şey var gecenin içinde rüzgarlarla karanlıklarla dağılan. Bir şey var gecenin içinde Mustafa Kemal'in sevinciyle ağıran.
6: Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun.
5: Bütün ümidim gençliktedir diyen ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk meşalesini geleceğe taşıyan gençlerimizin ve Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
6: Türk milletinin hayatları yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Ne mutlu Türk'üm diyene.
7: Radyo Sinerji. Bölgenin en iyisi. 99 Sinerji FM.

Şimdi ben bir müddettir oda nemlendiricisi kullanıyorum. Gerçekten çok iyi geldi. Özellikle kuru havalarda, özellikle kuru ortamlarda o kadar iyi geliyor ki yani sanki oda nemlendiricisi sponsoru almış gibi hissediyorum kendimi ama hayır. Varsa kuru öksürük, ses kısıklığı, varsa bir baş ağrısı, dolu sinüsler bunlara gerçekten iyi geliyor. Odanızın havasını daha nemli bir hale getiriyor. Kuru dudakları bile toparlıyor. Horlama problemine kadar pek çok sağlık sorununa iyi geliyor gerçekten. Sadece sağlık açısından bazen denediğim şeyleri sizinle paylaşmayı seviyorum. Yoksa kimse bu konuda bana herhangi bir tavsiyede bulunmadı. Kendi tavsiyemi size aktarmak istedim. Gerçekten son dönemlerde özellikle popüler olmaya başladı. Kullanıp da hani var mı sizin de kullandığınız, deneyimlediğiniz böyle sosyal medyada her şeyi çok fazla abartıyorlar ya. Gerçekten kullanıp da faydalı gelen şeylerden bahsetmek istiyorum. Misal Airfry hiç almadım. Misal robot süpürgem yok. Misal saplı süpürgelerden de yok, o uzunlardan ismi lazım değil. Onları almadım. Onlar bana sorarsanız sosyal medyanın abartması. Ama yok, hava nemlendirici gerçekten sağlık açısından iyi geliyormuş. Deneyimledim, sizinle paylaşmak istedim.

0: Saat 14. Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 17 derece. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. En yüksek sıcaklık 15 derece. Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu. Ayrıca aralıklı sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 16 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Valisi Abdullah Köklü, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı mesajında Atatürk'ü anarak gençlerin geleceğimizin teminatı olduğunu vurguladı. Turhal'da yoğun yağışlar nedeniyle yeşilırmak taştı. Borsa Mahallesi'ndeki evler su altında kaldı, vatandaşlar üst katlara çıkmak zorunda kaldı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Sağlık raporları yönetmeliği e-nabız üzerinden başlatılarak resmi gazetede yayımlandı. Başvuru süreçleri kolaylaştırıldı, kişisel beyanlarla rapor alınması sağlandı ve süreçler takip edilebilecek merkezi raportörlükler kurulacak. Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda şüpheli 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı. Saldırgan olay sonrası kaçtı, güvenlik güçleri geniş çaplı arama başlattı. Soruşturma devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs'ı kutlu bir başlangıç olarak değerlendirip Türk gençliğiyle iftihar ettiğini belirtti. Terörsüz Türkiye için kenetlenme çağrısı yaptı. Amerikalı Henry Kevin Jackson ve Candace Jackson'ın hayatını kaybeden İzmirli iş insanı Kasım Pırlant'ın çocukları olduğu Yargıtay kararlarıyla kesinleşti. Dava süreci devam etti. DNA uyumu da tespit edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 23-31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine yönelik denetimlerin artırılacağını belirtti. Fahiş fiyat ve korsan taşımacılığa karşı yoğun denetim yapılacak. Spor. Galatasaray, Real Madrid ile transfer görüşmelerine başladı. Manchester City'den oyuncularla ilgileniyor. Süper Lig ve Avrupa'dan birçok transfer haberi gündemde. Unai Emery, Aston Villa ile UEFA Avrupa Ligi finalinde Freiburg karşısında rekor kırmak için mücadele edecek. Julian Schuster ise ilk kupasını kazanmayı hedefliyor. New Orleans Pelicans, Jamal Mosley ile 5 yıllık sözleşme imzalayarak yeni baş antrenörü olarak atadı. Mosley, Orlando Magic'ten ayrıldıktan sonra görevi devraldı.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 58 kuruştan, gram altınsa 6714 lira 92 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

karşınızdaki insanın size doğruyu söyleyip söylemediğini anlayabilmek için çok fazla detay var. Bilim insanlarına göre ise aslında bir yalanı yakalamak çok kolay. Karşı tarafın mimiklerine ve hareketlerine odaklandığınız vakit bizi gerçekten yalana inandırabilir diyor bilim insanları. Gerçeği öğrenmek istiyorsanız yapmanız gereken gözlerinizi kapatmak ve sadece sesini dinlemek. Gerçekten karşınızdaki insanın size doğruyu söyleyip söylemediğini anlamak için bu sefer ne beden dilini görmeye çalışacaksınız ne odaklanacaksınız. Gözlerinizi kapatıp sadece sesini dinleyeceksiniz. Bu sefer görselliğin bizi yanılttığını, bu sefer sadece duygularımızla ve duyduklarımızla karşımızdakini anlamamız gerektiğini söylüyorlar. Bir de böyle deneyelim bakalım. Bizi kandıracak insanlar illaki buluyorlar bir şey ama siz kanmak istemiyorsanız çok kolay. Kapatın gözlerinizi, karşı tarafın sadece sesini dinleyin. O halde telefonda konuşurken de sadece sesini duyarken de yalanlara inanmamak lazım bu araştırmaya göre.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Şimdi sosyal medyada paylaşılan ürünlerin, özellikle şu influencerların paylaştığı, tanıttığı ürünlerin gerçekten herkesin kafasında soru işareti bıraktığını, hatta iyi satışlar yaptırdığını biliyoruz. Peki sosyal medya hayatımızı etkiliyor, beynimizi nasıl etkiliyor? Çünkü artık günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası, zihinsel süreçlerimizi de doğrudan etkiliyor güncel araştırmalar. Sosyal medya kullanımının dikkat süremizi kısalttığını, bilgi işleme kapasitemizi değiştirdiğini, bazen de bilişsel işlevlerimiz üzerinde uzun vadeli olumsuz etkiler yarattığını söylüyorlar. Bu kadar fazla sosyal medyaya bağımlı olmamakta fayda var diye hatırlatmış olayım. Uyanır uyanmaz öyle dakikalarca yataktan çıkmadan sosyal medya kontrolü yapmayın. Kalkın yataklardan, şöyle mis gibi havayı ciğerlerinize doldurun, pencereyi açın, sabahın güzelliğini yaşayın. Gerçek hayatta yaşayın, sosyal medyada değil.

0: değmesin nazar. Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
1: Bu programda müziğin ritmi var.
2: Bu programda
1: eğlencenin ritmi var.
2: Bu programda hayatın ritmi var.
1: Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Özellikle kadınların erkeklere nazaran daha fazla uykuya ihtiyacı olduğunu biliyorsunuz. Kadın beyninin dinlenebilmesi için erkeklere nazaran bir iki saat daha fazla uyuması gerekiyormuş. Anne olduktan sonra, evlendikten sonra kadınların daha zor uyuduğunu da duymuşsunuzdur. Bu yüzden sevgili beyler, eşiniz uyusun istiyorsanız biraz daha anlayışlı olacaksınız. Fakat işte siz uyurken de uyuyamıyor kadınlar. Yeni bir çalışma, erkeklerin horlaması sebebiyle de kadınların hayatı boyu yaklaşık 4 yıl uykusuzluk çektiğini ortaya çıkartmış. Çocuklar yüzünden, eşinin horlaması yüzünden ve dahi çevre şartları yüzünden kadınlar fazlasıyla uykusuz kalıyorlar. Biraz daha fazla uyumak isteyen kadınlar varsa etrafınızda, onlara biraz daha fazla anlayış gösterin.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişin alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

Yaz yaklaşıyor, Haziran yaklaşıyor. Dolayısıyla hava sıcaklıkları artarken geçen seneki yazlıkları denediysek eğer muhtemelen güneş gözlükleri oluyor sadece. Ne yapmak lazım? Sağlıklı beslenmek lazım. Beslenme programına biraz daha dikkat etmek lazım. Ne yapmak lazım? Geceleri ışık açık uyumamak lazım. Evet, aslında bu da önemli etkenlerden bir tanesi kilo verme sürecinde. Eğer kilo almak istemiyorsanız, kilo vermek istiyorsanız geceleri karanlıkta uyuyacaksınız diyorlar. Işıklar açık uyuduğunuzda ve hatta şöyle söyleyeyim, televizyon karşısında uyuduğunuzda, gece yatmadan önce telefon ışığına maruz kaldığınızda muhtemelen 5 kilogram daha fazla alabiliyorsunuz. Hayat boyu mu? Yani bir ömre 5 kilogram sığdırabiliriz tabii ama yine de fazla kilo olsun istemiyorsanız vücudunuzda, karanlık olmayan aydınlık ortamda televizyon ve bilgisayar karşısında uyuyakaldığınızda kilo alma ihtimaliniz artıyormuş. Sonra duymadık demeyin.

Müzik dünyasının en eğlenceli adamlarından, beste fabrikatörlerimizden, çok sevdiğimiz şarkıların sahibi Serdar Ortaç 2008'e götürdü bizi. Gram'la Nefes albümündeydi bu şarkı. Yeni bir şarkı haberi de geldi. Peşi sıra, onu da hatırlatmış olalım. Gram'la dinlemişken. Farkında Değil şarkısını geçtiğimiz haftalarda paylaştı. Sözleriyle, duygusal yoğunluğuyla ön plana çıkan, ruhumuza dokunacak yeni Serdar Ortaç şarkısı, aşkın fark edilmeyen yanlarını kalpte biriken kırgınlıkları derin bir anlatımla yansıtıyor. Serdar Ortaç yeni şarkısını yayınladı. Yaza yine oldukça hızlı gelecek gibi gözüküyor. Biz Gram'la konuk ettik, kendisine yeni şarkı müjdesini vermiş olalım. Gülben Ergen'le devam edelim pazartesiyi keyiflendirmeye. Mutlu haftalar, güzel bir pazartesi olsun diye radyonuz açık olsun.

Pazartesi ya stresin en yoğun olduğu gün derler ama biz yeni başlangıçları severiz. Biz pazartesileri de severiz. Size pazartesiyi sevdiren program Hayatın Ritmi ile bugünün iki saatini birlikte paylaştık. Yine günden keyif aldığımızı ümit ediyorum. Aynı keyif almak için yarın da sizi buraya bekliyorum. Olaysız dağılalım. Mabel Matiz'le programı sonlandıralım. Yarın yine Hayatın Ritmi'nde buluşalım. Hoşçakalın.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir İsterseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabından yayımladığı mesajda tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını tebrik ediyor. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Milli mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, peygamber ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son dönemde yasa dışı bahisle mücadelede önemli bir mesafe kat edildiğini sahada da görüyoruz. Bu mesele sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da karşı karşıya olduğu önemli bir sorun alanı. Biz de devlet olarak kararlı ve koordineli bir mücadeleyi sürdürüyoruz, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, teknik analizler ve dijital ağ çözümlemeleri sonucunda 1352 FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabı hakkında daha erişim engeli kararı alındığını, FETÖ bağlantılı erişime engellenen hesap sayısının 1731'e yükseldiğini bildirdi. Sağlık raporları yönetmeliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tüm raporların başvuru sürecinde yazılı dilekçe ve benzer uygulamalar sona erdirilirken, başvuru süreçleri bundan sonra e-nabız üzerinden kişisel beyan formunun doldurulmasıyla başlatılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, küresel Sumut filosunda yer alan ve Gazze'ye insani yardımla tıbbi destek götürürken Akdeniz'de arızalanan Family isimli tekneye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yardım edildiğini duyurdu.
2: Spor.
1: Beşiktaş'ta dün Başkan Serdar Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yaptığı toplantıda yolların ayrılması kararı alındı. Siyah beyazlardan kapa yapılan açıklamada, profesyonel futbol takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18 Mayıs 2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, şu ana kadar yerli mi olur, yabancı mı olur bakmadık. Bir şeyler yazılıyor, hoca buradayken birini aramamız bize yakışan bir şey değil. Şenol Hoca'yı çok severim, beraber de çalıştık. Sergen Hoca'dan sonra bu işlerin çok büyük konuşması olmaz ama Şenol Hoca'yla çalışmayı düşünmüyorum, dedi. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Sarı Lacivertlileri heyecanlandıracak, rakiplerinse dizlerini titretecek bir kadro kuracaklarını söyleyerek Fenerbahçe'nin şanı tarihini tekrar geri getireceğiz, dedi. Samsun Spor kalecisi Okan Kocuk'un 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında amilli futbol takımının açıklanan geniş aday kadrosunda yer almamasına sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Kayseri Spor Futbol'da bahis şike soruşturmasının devam etmesinden dolayı Süper Lig'in tescil edilmemesi için federasyona çağrıda bulundu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.701 lira 79 kuruş, Amerikan doları 45 lira 57 kuruş, Euro 53 lira 19 kuruş, Sterlin 61 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 69 sent, bir Bitcoin 77.109 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.29 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batı, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
0: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
0: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
0: 0555 463 77 77.
1: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın Dünyaya Sesi.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

0: Maximum Müzik
1: Radyo Sinerji
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Elif Buse Doğan Karalım.
1: 5 numara.
4: Karalım, karalım, esmer güzelim yaralım.
3: 4 numarada Hande Yener Ego.
1: 4 numara.
3: Semih Cenk, üzülmedim ki haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
5: Üzülmedim ki, üzülmedim ki.
3: Sezen Aksu, Aşk Dansı listemizde 2 numarada.
1: 2 numara.
4: Umurumda mı dünya batsa da, yarın sevgilim basıp gitse de.
3: Ve geldik zirveye, Sıla Hayran, zirvenin sahibi.

0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
2: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji.
3: Numarayı tuşla.
4: Radyon parmaklarının ucunda.
5: 212 56 56 0543 746 37 54.
6: Sol yanına sor. Ben bilmem, bir sen mi kaldın?

0: reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
4: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
5: www.radyosinerji.com
6: Dünyanın yerel radyosu.
5: Dünyanın yerel radyosu.

0: Ben Bandırma Vapuru. Duyarım sesler gelir Anadolu'dan Samsun'a doğru. Bir şey var gecenin içinde, rüzgarlarla karanlıklarla dalga. Bir şey var gecenin içinde, Mustafa Kemal'in sevinciyle ara.
1: Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun.
0: Bütün ümidim gençliktedir diyen ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk meşalesini geleceğe taşıyan gençlerimizin ve Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
1: Türk milletinin hayatları yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Namuslu Türk'üm diyene.
2: Radyo Sinerji. Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

0: Saat 16. Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 20 derece olacak ve yağmur bekleniyor. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 17 derece olacak ve yağmur bekleniyor. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 15 derece olacak ve yağmur bekleniyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü anma etkinlikleri, spor gösterileri ve türkü dinletileriyle coşku içinde kutlandı. Gençler bayram ruhunu sahneye taşıdı. Tepekışla Köyü, Kelkit Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle su baskınları ve tarım arazileri zarar görüyor. Ekipler önlem alıyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Sağlık Raporları Yönetmeliği e-nabız üzerinden başlatılarak resmi gazetede yayımlandı. Başvuru süreçleri kolaylaştırıldı, kişisel beyanlarla rapor alınması sağlandı ve süreçler takip edilebilecek merkezi raportörlükler kurulacak. Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda şüpheli 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı. Saldırgan olay sonrası kaçtı, güvenlik güçleri geniş çaplı arama başlattı. Soruşturma devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs'ı kutlu bir başlangıç olarak değerlendirip Türk gençliğiyle iftihar ettiğini belirtti. Terörsüz Türkiye için kenetlenme çağrısı yaptı. Amerikalı Henry Kevin Jackson ve Candace Jackson'ın hayatını kaybeden İzmirli iş insanı Kasım Pırlant'ın çocukları olduğu Yargıtay kararlarıyla kesinleşti. Dava süreci devam etti. DNA uyumu da tespit edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 23-31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine yönelik denetimlerin artırılacağını belirtti. Fahiş fiyat ve korsan taşımacılığa karşı yoğun denetim yapılacak. Spor. Galatasaray, Real Madrid ile transfer görüşmelerine başladı. Manchester City'den oyuncularla ilgileniyor. Süper Lig ve Avrupa'dan birçok transfer haberi gündemde. Unai Emery, Aston Villa ile UEFA Avrupa Ligi finalinde Freiburg karşısında rekor kırmak için mücadele edecek. Julian Schuster ise ilk kupasını kazanmayı hedefliyor. New Orleans Pelicans, Jamal Mosley ile 5 yıllık sözleşme imzalayarak yeni baş antrenörü olarak atadı. Mosley, Orlando Magic'ten ayrıldıktan sonra görevi devraldı.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 58 kuruştan, gram altın ise 6714 lira 92 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek, hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Mağazalarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla.
1: Yakışır bana Bellona. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
0: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
2: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
0: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
2: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
0: Vekaletinizi verin. İsterseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
2: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
0: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
2: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
0: Adres Tokat Turhal Karayolu, Zafer Un Fabrikası arkası, Taşlı Çiftlik Tokat.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Reklam.
4: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: www.radyosinerji.com.
6: Dünyanın yerel radyosu.
5: Dünyanın yerel radyosu.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
5: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Özel sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti. Cumhuriyet ateşi sönmez. O ateş gençlerin yüreğinde büyür, hayallerinde harlanır. Bu toprağın bağrında yeniden parlar. Bir kıvılcım olarak yola çıkanlar, gür alevler olarak yine dönecekler. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis soruşturmaları ve firari şüphelilere yönelik yürütülen hukuki süreçlere ilişkin, yurt dışındaki şüphelilerin aralarında adı geçen eski futbolcuların da bulunduğu isimlerin hepsine yönelik kırmızı bülten çıkarıldı. Yasa dışı bahisle mücadele kararlılıkla sürecek dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan eski vali Tuncay Sonel'in o dönem kullandığı 3 makam aracıyla Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine ait 2 araç detaylı kriminal inceleme yapılması amacıyla Ankara'ya gönderildi. Tokat'ın Turhal ilçesinde Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşması nedeniyle tedbir amacıyla 15 mahalle ile 7 köyün geçici olarak tahliyesi başladı.
2: Spor. Beşiktaş'ta dün Başkan Serdar Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yaptığı toplantıda yolların ayrılması kararı alındı. Siyah beyazlardan kapa yapılan açıklamada profesyonel futbol takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18 Mayıs 2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı şu ana kadar yerli mi olur yabancı mı olur bakmadık, bir şeyler yazılıyor, hoca buradayken birini aramamız bize yakışan bir şey değil. Şenol hocayı çok severim, beraber de çalıştık. Sergen hocadan sonra bu işlerin çok büyük konuşması olmaz ama Şenol hocayla çalışmayı düşünmüyorum dedi. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi Sarı Lacivertlileri heyecanlandıracak, rakiplerinse dizlerini titretecek bir kadro kuracaklarını söyleyerek Fenerbahçe'nin şanı tarihini tekrar geri getireceğiz dedi. Samsun Spor kalecisi Okan Kocuk'un 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında A Milli Futbol Takımı'nın açıklanan geniş aday kadrosunda yer almamasına sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Kayseri Spor Futbol'da bahis şike soruşturmasının devam etmesinden dolayı Süper Lig'in tescil edilmemesi için federasyona çağrıda bulundu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.701 lira 79 kuruş, Amerikan doları 45 lira 57 kuruş, euro 53 lira 19 kuruş, sterlin 61 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 69 sent, bir bitcoin 77.109 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.29 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu. Trakya'nın batı, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzey doğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır bana Bellona.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
0: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
0: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
0: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
0: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
0: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
0: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
0: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
0: 0555 463 77 77.
2: Reklam.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
2: Sinerji.

Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

0: Ben bandırma vapuru. Duyarım sesler gelir Anadolu'dan Samsun'a doğru. Bir şey var gecenin içinde rüzgarlarla karanlıklarla dağılan. Bir şey var gecenin içinde Mustafa Kemal'in sevinciyle ağıran.
1: Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun.
0: Bütün ümidim gençliktedir diyen ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk meşalesini geleceğe taşıyan gençlerimizin ve Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun.
1: Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Namuslu Türk'üm diyene.
2: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Radyo Sinerji.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar için uyarıda bulundu. Yeni hava sistemi yarından itibaren etkili olacak ve 5 gün boyunca devam edecek. Dikkatli olunması gerekiyor. Mersin'de silahlı saldırgan katliam yaptı. 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Şüpheli yolda karşılaştığı gençleri de vurdu. Güvenlik güçleri saldırganı yakalamak için helikopter destekli arama çalışmaları sürdürüyor. Kırşehir'de cansız bedeni bulunan İran uyruklu kadın dişlerindeki implant ve ayağındaki platin sayesinde kimliği tespit edildi. İstanbul'da kaybolan kadını öldüren Erkan B. suçunu itiraf etti. Sağlık raporları yönetmeliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile raporların düzenlenme süreçlerine ilişkin kurallar belirlendi. Ayrıca e-nabız üzerinden başvuru süreçlerinin kolaylaştırılması amaçlandı. Giresun'da Duroğlu tüneline giren bir bozayı araçların önünde koştu. Kış uykusundan uyanan ayılar yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine iniyor. Görüntüleri cep telefonuyla kaydedildi. Spor. Portekiz milli takımı 2026 Dünya Kupası'na Süper Lig'den 2 oyuncu dahil etti. Teknik direktör Martinez kadroyu açıkladı ve Cristiano Ronaldo da yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli basketbolcu Alperen Şengün'ü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabul basına kapalı olarak gerçekleşti. Beşiktaş kadın voleybol takımı Ukraynalı pasör çaprazı Anna Artishuk'u 2026-2027 sezonu için kadrosuna kattı. Hoş geldin Anna.
1: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 58 kuruştan, gram altınsa 6671 lira 43 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
0: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü anma etkinlikleri, spor gösterileri ve türkü dinletileriyle coşku içinde kutlandı. Gençler bayram ruhunu sahneye taşıdı. Tepe Kışla Köyü, Kelkit Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle su baskınları ve tarım arazileri zarar görüyor. Ekipler önlem alıyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 20 derece olacak ve yağmur bekleniyor. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 17 derece olacak ve yağmur bekleniyor. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 15 derece olacak ve yağmur bekleniyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
2: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce
3: yaşatır evi tarzıyla, yakışır bana Bellona.
4: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
5: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
4: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
5: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
4: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
5: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
4: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
5: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
4: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
5: Adres Tokat Turhal Karayolu, Zafer Un Fabrikası arkası, Taşlı Çiftlik Tokat.
4: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
1: Ziyafette ziyafet var.
6: 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette, ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
7: Reklam.

Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bilsin. Hiçbir şey umurumda değil, dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seninle.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
2: Sinerji.

Yoktun. Güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elini. Her zamanki

0: Dünyanın yerel radyosu
1: Sinerji.
0: Reklam.
2: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
5: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
5: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
5: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

0: Saat 19.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Özel sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti. Cumhuriyet ateşi sönmez. O ateş gençlerin yüreğinde büyür, hayallerinde harlanır. Bu toprağın bağrında yeniden parlar. Bir kıvılcım olarak yola çıkanlar, gür alevler olarak yine dönecekler. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis soruşturmaları ve firari şüphelilere yönelik yürütülen hukuki süreçlere ilişkin, yurt dışındaki şüphelilerin aralarında adı geçen eski futbolcuların da bulunduğu isimlerin hepsine yönelik kırmızı bülten çıkarıldı. Yasa dışı bahisle mücadele kararlılıkla sürecek dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan eski vali Tuncay Sonel'in o dönem kullandığı 3 makam aracıyla Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine ait 2 araç detaylı kriminal inceleme yapılması amacıyla Ankara'ya gönderildi. Tokat'ın Turhal ilçesinde Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşması nedeniyle tedbir amacıyla 15 mahalle ile 7 köyün geçici olarak tahliyesi başladı.
2: Spor. Beşiktaş'ta dün Başkan Serdar Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yaptığı toplantıda yolların ayrılması kararı alındı. Siyah beyazlardan kapa yapılan açıklamada profesyonel futbol takımımızın teknik direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18 Mayıs 2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı şu ana kadar yerli mi olur yabancı mı olur bakmadık. Bir şeyler yazılıyor. Hoca buradayken birini aramamız bize yakışan bir şey değil. Şenol Hoca'yı çok severim, beraber de çalıştık. Sergen Hoca'dan sonra bu işlerin çok büyük konuşması olmaz ama Şenol Hoca'yla çalışmayı düşünmüyorum dedi. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi Sarı Lacivertlileri heyecanlandıracak, rakiplerinse dizlerini titretecek bir kadro kuracaklarını söyleyerek Fenerbahçe'nin şanı tarihini tekrar geri getireceğiz dedi. Samsun Spor kalecisi Okan Kocuk'un 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında A Milli Futbol Takımı'nın açıklanan geniş aday kadrosunda yer almamasına sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Kayseri Spor Futbol'da bahis şike soruşturmasının devam etmesinden dolayı Süper Lig'in tescil edilmemesi için federasyona çağrıda bulundu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.701 lira 79 kuruş, Amerikan doları 45 lira 57 kuruş, euro 53 lira 19 kuruş, sterlin 61 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 69 sent, bir bitcoin 77.109 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.29 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu. Trakya'nın batı, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla, yakışır bana Bellona.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
0: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
0: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
0: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
0: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
0: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.
3: Gel.

0: gizini harcadık gönül.
1: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Argenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Argenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Argenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Argenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Argenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Reklam.
3: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum müzik. Sinerji FM.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Radyo Sinerji.

0: Saat 20.
1: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri, en taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
6: Radyo Sinerji.
7: Radyo Sinerji.

0: Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
2: Çok mu belli ettim, aslında söyleyecektim, baştan bir şansımız olsaydı.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
0: Reklam.
2: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracın

0: Kızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 60 60
1: 0555 463 77 77
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjinet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjinet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjinet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjinet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Arjinet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
4: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Ben Bandırma Bakuru. Duyarım sesler gelir Anadolu'dan Samsun'a doğru. Bir şey var gecenin içinde rüzgarlarla karanlıklarla dağılan. Bir şey var gecenin içinde Mustafa Kemal'in sevinciyle ağıran.
1: Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun.
0: Bütün ümidim gençliktedir diyen ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk meşalesini geleceğe taşıyan gençlerimizin ve Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun.
1: Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Namuslu Türk'üm diyene.
2: Radyo Sinerji.
3: Numarayı tuşla.
4: Radyonun parmaklarının ucunda.
5: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir İsterseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam. Şarkılar bizi söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler başlıyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, yepyeni bir günden ve yepyeni bir Şarkılar Bizi Söyler programından sesleniyoruz. Hepiniz programa hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Efendim, bölgenin en güçlü sesinde bugün de sanat müziği eserlerimizi sizlerle buluşturacağız. Bu sanat müziği eserlerimiz gününüze keyif katacak. Güzel bir eserle daha devam edelim. Sibel Can seslendiriyor. Kandırma.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi tarzıyla,
1: yakışır bana Bellona. Legno Bahçe bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.

Sevgili dinleyicilerimiz, sanat müziğimizin en sevdiğiniz çalışmalarıyla program devam ediyor. Bu güzel eserlerden bir tanesi Selami Şahin bestesiydi, geride bıraktık. Ve program Zara'yla devam ediyor. Dönsen de artık sevemem seni diyor sanatçımız.

Efendim gün içerisindeki güzellikleri birlikte keşfetmeye devam ediyoruz. Bölgenin en güçlü sesinde Semra Türel seslendiriyor güzel bir potpourri'yi. Bu sana son mektubum, yollar uzak gelemedim ve çile bülbülüm çile diyor sanatçımız.

Sevgili dostlarımız, müziğin bir yaşam tarzı olduğu ve bunun için var olunan bir radyo istasyonunda Şarkılar Bizi Söyler programında sanat müziğimizin en güzel eserleriyle devam ediyoruz. Samime Sanay'ın Yalnız Benim Ol albümüne gidiyoruz ve bu albümdeki çok güzel bir sanat müziği eserini sizlerle paylaşıyoruz. Bardar Ovası diyor sanatçımız.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

Sanat müziğinin en iyilerini bir araya getirdiğimiz Şarkılar Bizi Söyler programının bugün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programda yine karşınızda olacağız. O vakte kadar kendinize iyi bakın. Esen kalın, hoşça kalın. Bizlerden ayrılmayın.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir İsterseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam. Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Pazarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır
1: bana Bellona. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Reklam. Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla.

0: sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam. Radyo Sinerji.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjinet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjinet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjinet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjinet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Arjinet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Alırsan karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin be gamsız?
1: Şimdi geçmişe kulak ver.

once occurred.